Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmedi.

0: Ya şıkı şıkı şıkı ya.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Kayahan'la başladık 1992 yılından. Beni anlamadın ya. Nilüfer'le devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Şarkımız da Yeniden Sev. Hoş geldiniz.

Modası geçmeyen tek dönem 90'lar oldu desek yeridir. Müziği de unutulmuyor, yaşam stili de beraberinde getirdiği yeniliklerdi. 90'ları görmeyen nesil bile 90'ların her türlü detayına hakim. 90'lar hakkında bilmemiz gereken birkaç tane bilgiden bahsedeyim. Tetris. Tetris uzayda oynanan ilk oyun olma özelliği taşıyor. Bir dönem bugünün cep telefonu gibi kimsenin elinden düşürmediği Tetris'ler Rus astronot Sparrow tarafından da çok seviliyor olmalı ki 93 yılında beraberinde uzaya götürüyor bu oyunu. Retro'ya 1995 yılından Metin Arolat'a ait Dert Değil şarkısını çaldık ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 98 yılındayız.

Nefsin albümü 1993 yılında yayınlandı. Bu albümden seçtiğimiz şarkı Çatlasın Tüm Düşmanlar ve 2002 yılındayız. Nilkara İbrahimgil'in ilk albümü Nil Dünyası'ndan bugün sizlere çalacağım şarkı Pelin.

Dinlemeye devam ediyorum. Bugün nasıl ki iPhone hayatımızı domine ediyor, o zamanlarda en başta Nokia telefonlar geliyordu. Ve bu telefonda yılan oynamayanı ortamlarda çok da ciddiye almıyorlardı. Her ne kadar 90'ların sonuna yetişmiş olsa da 3210 modeli parmaklara kramp girmesine sebebiyet verdi mi? Bence verdi. Seden Gürel'in ardından Serdar Ortaç'ta tempomuzu biraz düşüreceğiz. 2000'li yıllar.

0: kapat.
1: Abişim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

İlk olarak 1998 yılında yayımlansa da 93'te İngilizce'ye çevrilmesiyle Amerika'da satış rekorları kırıyor ve zirveye yerleşiyor. Ve bu vesileyle 90'ların en çok satan kitabı unvanını alıyor. Öyle ki 2002'ye kadar süren bu furya, simyacıyı gelmiş geçmiş en çok satan Portekizce kitap haline getirdi. 90'lı yılların şarkılarını çalıyoruz ve bu arada 90'lar hakkında da ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum sizlere. Şahsenem 2000 yılından Efsane Aşk albümünden Yüreğim Eskendir Aşkı dedi ve 93 yılını atlıyoruz. Sinan Erkoç, Uykularım Delik Deşik şimdi bizimle.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa tedbiren görevi iadesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 22 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar Mahallesi'ndeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Lazkiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralia Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
4: Çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
9: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar, Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav. Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
6: Radyo Ülke.
8: Son 2

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: İnsan bazen günlerin ne kadar hızlı geçip gittiğini görünce birden telaşlanıyor değil mi? Daha fazla şey yapayım, işte kendime daha fazla zaman ayırayım, belki yapmak istediklerim var, onlarla daha fazla ilgileneyim gibi düşünceler sarıyor dört bir tarafı. Gerçekten de öyle. Zamanda
1: yarın sevgilim basıp yetere, bu aşktan sıra acı bitse.
0: İnsan bazen günlerin ne kadar hızlı geçip gittiğini görünce birden telaşlanıyor değil mi? Daha fazla şey yapayım, işte kendime daha fazla zaman ayırayım, belki yapmak istediklerim

Birlikteliğimiz başladı Gülgüne Gül'le de. Bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vereceğim. Bazı insanlar meraklıdır biliyorsunuz. Gün içerisinde gördükleri şeyleri bile anlamlandırmak isterler. Ben de bunların en güzel örneklerinden bir tanesiyim. Ama merak etmeseydim size anlatacak çok da fazla hikayem olmazdı. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Günlük olaylar hakkında böyle herkese sıradan gelen şeyler hakkında düşünmeyi, fikir yürütmeyi ve bunlara cevaplar bulmayı seven insanlar mutlaka vardır sizin de etrafınızda. İşten dönerken, işte yemek yerken, belki de uykuya dalarken, hayatının her anında evrenin yaşam üzerine bıraktığı küçük parmak izini çözmek ister ya bu insanlar. İşte bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatta aklımızı kurcalayan harika soruların harika cevaplarını vermeye çok niyetliyim.

Soğanı doğrarız ama gözlerimizi neden yaşarttığını bilir miyiz acaba? Alın size akıl kurcalayan bir soru. Evet, soğan doğrarken soğan hücrelerini de parçalara ayırmış oluyoruz. Soğan hücreleri de iki bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi alyanazlar diye bilinen enzimleri içeriyor. Diğeri de sülfit bileşiklerinden oluşan amino asitleri içeriyor. Bu iki bileşen aslında aside dönüşüyor biz bunları keserken. Kararsız bir yapıya sahip olan sülfenik asit ise kısa sürede uçucu bir kükürt bileşiğine dönüşüyor. Bu gaz hızla havaya yayılıyor ve gözümüze ulaştığında da yakıcı bir aside dönüyor. Ama gözümüzü yakan tam olarak bu gazın etkisi değil. Yanlış anlaşılma olmasın burada. Gözyaşımızın tepkiye girmesi sonucu oluşan sülfürik asit. Yani gözümüzü nemli tutan bu sıvıda oluşan küçük miktardaki sülfürik asit çok duyarlı olan göz sinirlerini uyarıyor ve yaşarmasına sebebiyet veriyor. Soğan kokusu dediğimiz de aslında tam olarak bu gazın kokusu. Sülfürik asit gözümüze temas ettiğinde gözyaşı bezlerimiz bu tehlikeyi algılıyor ve nüfus eden sülfürik asidi gözyaşı salgılamaya başlıyor. Ne kadar da bilimsel anlattım gibi. Bunun gibi birçok sorunun cevabı bugün programda.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

Elmanın kesildikten sonra neden karardığını hiç merak etmiş miydiniz? Ben merak ettim ve sizler için araştırdım. Şimdi bir elmanın kabuklarını soyduğunuzda ya da ortadan ikiye kestiğinizde böyle kısa sürede karardığını ve o parlak rengini kaybettiğini muhtemelen görmüşsünüzdür. Buna neden olan ana unsur içerisindeki polifenol oksidaz enzimiymiş meğer. Bu enzim havanın oksijenini alıp elmada bulunan taninle birleşip kararmaya sebebiyet veriyormuş. Elma kesilirken ya da ısırılırken açılan yüzeydeki hücreler de bu etkiyle bölünüp parçalanıyorlar. İçerisindeki polifenol oksidazlar da havada bulunan oksijenle birleştiği anda elma yüzeyi de böyle renk değiştirmeye başlıyor. Kararmayı önlemek için elmayı kestikten hemen sonra suya koyabilirsiniz. Bu şekilde hava ile ilişkisi kesildiğinden kararmayacaktır ama sudan çıkardığınızda rengi esmerleşmeye devam edecektir, aklınızda olsun. Ya da bu kararmayı durdurmak için C vitamini kullanabilirsiniz. Esmerleşen meyvenin üzerine mesela limon suyu dökebilirsiniz. İçindeki C vitamini kararmaya sebep olan taninin oksijenle reaksiyona geçmesini engelleyeceği için bu şekilde meyvede kararmayacaktır. Ya da meyvenin kararması yavaşlayacaktır desek çok daha doğru olacak. Canlar.

Yazın en büyük problemlerinden bir tanesidir değil mi? Denize girdiğimizde deniz anasıyla temas etmenin vücudumuza zarar vermesi. Peki neden dersiniz? Sizler için araştırdım bunu da. Deniz anaları da diğer bütün canlılar gibi aslında tehlike anında kendini savunmaya alıyor. Dış çevreden bir tehdit hissettiği anda bir savunma hücresini kullanıyor. Bu hücrenin içindeki bir madde de yakıcı kapsülleri dışarıya çıkarıyor ve temas ettiği yüzeye zarar veriyor. Deniz anaları bu kapsülleri sadece savunmak için değil, aynı zamanda avlanmak için de kullanıyor. Deniz anasına dokunduğunuzda deniz anası bunu bir tehdit olarak algıladığı için ve savunma hücrelerini derimize empoze ettiği için kabarıyoruz, şişiyoruz ve kaşınıyoruz. Hücre içinden çıkan her yakıcı kapsül patlıyor çünkü derimize biraz daha fazla zarar veriyor. Deniz anasının derimizle temas etmesi durumunda ilk olarak ağrının hafifletilmesi ve zehir etkisinin azaltılması için tahriş olan bölgeye amonyak ya da sirke uygulayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunlar yoksa deri hemen böyle deniz suyuyla hafifçe yıkanabilir ya da tahriş olan bölgeye tropikal bir krem sürmek de elbette yardımcı olacaktır. Ha bir de tahriş olan bölgeyi tatlı suyla yıkarsanız veya ovuşturursanız patlamamış yakıcı hücrelerin patlamasına yol açarsınız ve bu da derinizin çok daha zarar görmesine sebep olur.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Hep şöyle bir mit vardır. Hamam böcekleri radyasyondan etkilenmez. Acaba ne kadar doğrudur dedim, bunun peşine düştüm. Sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi radyasyon nükleer atomların yaptığı alfa, beta, gamma, x gibi ışınımlara verilen genel ad. Nükleer bir element yarılanma ömrü boyunca etrafına sürekli bu ışınları yayıyor zaten. Bu ışınların ömrü ve kat edebilecekleri mesafelerde farklı. Mesela alfa ışıması çok büyük etki yaratırken ince bir kağıt tabaka tarafından bile soğurulması mümkün oluyor. Hamam böcekleri radyasyondan etkilenip etkilenmediği hususu da işte burada netlik kazanıyor aslında. Hamam böceklerinin radyasyondan hiç etkilenmemesi tam olarak doğru değil ama üstlerini örten kitin tabakası nedeniyle pek çok canlıdan daha az etkilendiklerini söyleyebiliriz. Gelen ışınlar kitin tabakasında soğurularak hayati önem taşıyan organlara ulaşamıyor. İşte bu yüzden de hamam böcekleri insanlara göre radyasyona biraz daha dayanıklı oluyorlar.

Böyle bazen biraz yorulduğumuzda, bazen sinirlendiğimizde gözümüz seyirir ya. Acaba bunun nedeni nedir dersiniz? Gülgüne Gül'le de bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatımızda aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Şimdi göz seyirmesinin nedeni aslında göz kapağı kaslarının kapak kenarına paralel şekilde kasılması. Başka bir ifadeyle kas fasikülasyonu denilen göz kapağını kontrol eden kasların hızlı kasılması olayı. Genellikle de kas yorgunluğu, stres, az önce de söylediğim gibi ve aşırı yorgunluk en sık sebeplerinden. Göz seyirmeleri psikolojik veya nörolojik bozukluğun da habercisi olabiliyor. Bazı durumlarda da yalnızca kişinin gözlük ihtiyacı içerisinde olduğuna da bir işaret olabiliyor. Bu sorunun bir başka nedeni de gözyaşı azlığı. Buna ek olarak uykusuzluk ve aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk da tabii ki seyirme sebepleri arasında yer alıyor. Ama siz iyisi mi, böyle bir probleminiz varsa mutlaka bunu gidin bir uzmanına sorun. Uzmanından öğrenin, ne yapacağınızı da en azından bilin.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkındaysa adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
12: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Her zaman, her yerde.

Timsahların neden gözyaşı döktüğünü bilen var mı? Gül Güne Gül'le de bugün bilimsel yaklaşımları seven dinleyicilerim için günlük hayatta cevabı olmayan soruları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi timsah gözyaşları ibaresini aslında hepimiz az çok biliyoruz. Bir insanın hiç üzülmediği halde menfaati gereği üzülmüş gibi görünmesi sonucunda timsah gözyaşları döktüğü söylenir. Timsahlarda ise bu durum duygusal değil, sadece fiziksel aslında. Timsahların kısmen büyük ebattaki canlıları avladıktan sonra onları yerken ağızlarını olduğunca çok açmaları gerekiyor biliyorsunuz. Bu da ağız kaslarını haddinden fazla zorlamalarını gerektiriyor. Bunun sonucunda da ağız kaslarına yapılan basınç gözlerden bir sıvı salgılanmasına neden oluyor. Yani timsahlar avını yerken üzülmüyorlar. Bu sıvı da bir gözyaşı değil aslında. Avını yemek için çektiği eziyetin bir nevi küçücük bir kanı.

Bilimsel yaklaşımları seven dinleyicilerim için günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vermeye devam ediyorum. Şimdi insanların biraz da seslerinden bahsetmek istiyorum size. Neden farklı olduklarına dair birçok tez var. Ses tellerimiz aslında birer kas biliyorsunuz. Ağzımızdan çıkan her ses akciğerlerden çıkan havanın bu kasları titreştirmesiyle oluşuyor. Ve her insanın ayrı bir sese sahip olması da ses tellerinin kalınlıklarının, gerginliklerinin ve boylarının farklı olmasıyla bağlantılı. Bu farklar her sese ait doğal bir titreşim frekansı aralığı meydana getiriyor. Böylece sesimiz bir başkasına göre daha kalın, daha ince ya da daha tiz çıkabiliyor. Sesin kuvveti ve perdesi ses tellerinin birbirleriyle yakınlaşması ve gerginliğiyle de biraz alakalı. Ses telleri de tıpkı bir enstrümanın telleri gibi. Mesela bir gitarın telleri gevşekse biliyorsunuz düşük perdeli bir ses çıkartır. Eğer telleri gererseniz sesler güçlenir. Ses tellerinde de aynı mantık geçerli aslında. Ses telleri uzun ve gevşekse sesler düşük perdeli çıkıyor ama kısa ve gergin ses telleri oldukça yüksek frekanslarda sesler üretebiliyor. Ne sen

Bilimsel konuları sevenler için bugün günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Kedilerin gözleri geceleri neden parlar dersiniz? Hemen anlatmak isterim. Şimdi kediler gündüzleri sadece mavi ve yeşil rengi seçebilirken geceleri renk seçme ihtiyacı olmadığından birçok canlıdan avantajlı hale geliyorlar ve görme keskinlikleriyle büyük de bir hareket kabiliyeti kazanıyorlar. İnsanların el fenerleriyle aydınlatarak böyle zar zor önünü görebildiği karanlık mekanlarda kediler 20 metre uzaklıktaki bir hayvanın kuyruğunu bile seçebiliyorlar ve son derece çevik hareketlerle ona ulaşabiliyorlar. Kedilerin görme kabiliyetini arttıran bu özellikleri aynı zamanda geceleri de gözlerinin parlamasına sebep oluyor tabii ki. Kedilerin gözlerinin damar tabakalarından biraz bahsedeyim. Çok enteresan bir özelliğe sahip. Aslında bu göz yapısı sadece kedilerde değil, daha pek çok memeli hayvanda da mevcut. Bu damar yapısının özelliği içerisinde de guanin kristalleri adı verilen ve gözün arka kısmına düşen ışığı yeniden retinaya yansıtan bir madde var. Bu sayede retinaya tekrar yansıyan ışığın bir kısmı mercekten geri dönüyor ve geceleri de kedilerin gözlerinin parlamasına sebebiyet veriyor. Bunu da öğrendiğimize göre iki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

anda yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, ihmal etmeyin. Trafiğin son derece yoğun olduğu bu günlerde üzücü olaylar yaşamayın. Şimdi hazır trafik demişken, hava yastıkları kaza anında neden şişiyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Aslında hava yastıklarının geliştirilme tarihi 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. İlk zamanlarda uçak kazalarına karşı tasarlanmış ve bu dönemde patente alınmış. Arabalarda kullanılmaya başlanması da 80'li yılları bulmuş. Hava yastıkları 3 temel parçanın bir araya gelmesiyle üretiliyor. Birincisi ince böyle naylon ipikten üretilen bir silindir üzerine sarılarak yapılan yastığın kendisi. Ama hava yastıklarının şoför için olanları direksiyonda bulunduğundan tam silindir şeklinde demek yanlış olacaktır. Yastığın ikinci temel parçası da ona ne zaman şişmesi gerektiğini bildiren ve arabanın ön tarafına monte edilmiş olan sensör. Bu sensör sert bir yüzeye böyle 15-20 kilometre saat hızla çarptığında sinyal verecek şekilde ayarlanıyor. Üçüncü ve son parçada kaza anında yastığın şişmesini sağlayan sistem. Hava yastıkları aslında sanılanın aksine herhangi bir gazla dolarak şişmiyorlar. Şişmeyi sağlayan kimyasal bir reaksiyon var ortada. Çarpma anında arabanın önündeki sensör bu tüpe bir elektrik sinyali gönderiyor. Bu olay esnasında küçük bir kıvılcım oluşuyor ve bu kıvılcımın ortaya çıkardığı ısı da nitrojen gazını açığa çıkarıyor. İşte çarpmadan sonraki 30 milisaniye içinde yastıkta açığa çıkan bu nitrojen yastığa doluyor, şişiyor ve yaralanmalara karşı emniyet bölgesi oluşturuyor.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 22 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar mahallesindeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Laskiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus-Pozantı otoyolu damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralya Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur Derin Dondurucular ve Buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim, hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
18: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
17: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
19: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
18: 106.5 Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Mersin'in en uzun soluklu radyo programı derken aslında abartmıyoruz. Mütevazi de olmaya gerek yok. Ben Serkan Sultan. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Bu sene de 9 ay konuştuk ve 9 ayın sonunda yine sezonun sonuna geldik. Allah selamet versin. İnşallah nice 9 senelere diyelim.
20: Nice 9 sezona mı diyelim, 9 aylık sezonlara mı diyelim? Tabii ilk defa dinleyenler ya da son zamanlarda dinleyenler pek bilmezler. Bizim 24 yıllık,
18: tabii ki,
20: hemen hemen 24 tabii. yıla dayanan bir uzun soluklu bir şeyim. Ya benim 24 yılım ama seni bilmiyorum.
18: Benim 30 oldu. Tabii ama sizinle 24 senedir
20: 24
18: burada program yapıyoruz.
20: Konuşup duruyoruz.
18: Evet.
20: Bazen aksıyor, bazen ama bu sene hiç aksatmadık.
18: Çok şükür, evet.
20: Şükür 9 ayı tam bir şey karnesiyle tamamladık. Yani devamlılık konusunda karnemizde kırık yok. Tabii insan bir yandan da hüzünleniyor ya, işte güzel oluyordu yani, haftada bir gün geliyorduk, insanlar soruyorlar yani gerçekten. Ben dönüş beklemiyordum bu kadar çok yani, sokakta yürürken, bir yerde otururken gelip insanlar bu programda konuştuklarımızın bir kısmı ile ilgili yine değerlendirmeler, yine şeyler, fikirler almaya çalışıyorlar. O da insanı en çok mutlu eden, motive eden şey. Yoksa ne anlamı var? Yani konuş konuş, Arapçadaki deyimle kellim kellim meymfe. Yani bir yararı yoksa niye konuşalım ki?
18: Karşılığını görmek güzel. Zaten bizim buradaki bütün amacımız, belki bir şey düzeltebilir miyiz? Ya da belki birilerine bir şeyi hatırlar mıyız?
20: Çok doğru.
18: Şöyle ben bu sezon biz ne konuştuk diye şöyle bir geriye doğru baktım. Hemen sizde de ışıklar yanacaktır. Ana konteyner limanı. En çok konuştuğumuz konuların arasındaymış mesela. Liman ve limon. Sizin artık o bana göre patentli.
20: Benden geriye kalacak olan
18: patentli sonra. Artık o. Trafik meselesi. Mersin'in kaçırdığı fırsatlar.
1: Yani mesela bir ortamda oturduğunuz zaman ya biz bugün işte en çok bu sene ana konteyner limanını konuştuğumuzu söylediğiniz zaman insanların birçoğu diyecek ki hala diyecek ki hayırdır ya ana konteyner limanında ne olmuş? Niye siz bu kadar çok bu ana konteyner limanını konuşmuşsunuz diyeceklerdir. Bu da şeyi gösteriyor maalesef Mersin kamuoyu Mersin'in gündemine hakim değil ve çok uzak.
20: Evet. Şimdi neden ana konteyner limanı? Çünkü bu kentin en önemli değeri, varlık sebebi liman. Yani liman olmadı. Bugün de değil. Yani tamam bugün Mersin limanını konuşuyoruz ama Tarsus'tan Silifke'ye kadar, Anamur'a kadar uzanan coğrafyada Fenikeliler döneminden kalma, yani 4000 yıldan bahsediyorum. Bu bölge hep limanlarla anılmış, ticaretle anılmış. Levant bölgesi dediğimiz işte Torosların, Mersin sınırından başlayan Torosların Amanoslarla beraber Suriye, Suriye'den Lübnan dağlarına kadar, Ürdün sınırına kadar uzanan bir coğrafya Levant bölgesi. Levant bölgesinin de mihenk taşı Doğu Akdeniz'de birkaç liman. Birisi Beyrut'tur, birisi Laskiye'dir. Ki Beyrut ve Laskiye ya da diğer adıyla Latakiye aşağı yukarı Levant bölgesi olarak, yani Fenikelilerden kalma çok önemli ticari bölgeler, alışveriş bölgeleri ve tabii limana dayalı bölgeler. Yani Levant bölgesi dediğimiz Fenikelilerden gelme bölgeyi konuşmaya başladığımız vakit Mısır'dan İtalya'ya kadar uzanan bir Doğu Akdeniz bölgesinin özellikle bu havzada kalan alandan bahsediyoruz. Fenikeliler Kartaca'ya kadar gidip Kartaca'yı kurmuşlar ve ticaret güzergahı, dikkat et, işte Sayda Sur'dan başlar, İskenderiye, bizim İskenderun dediğimiz o bölgeye gelir, o bölgeye gelirken Kıbrıs'a uzanır. Kıbrıs'ta Limassol ve Famagosta ya da bizdeki deyimle Magosa limanı, oradan canlı hayvanı aldığı, yüklediği Sayda Sur'dan getirip Kıbrıs'a bırakır canlı hayvanın bir kısmını, oradan da şarap alır ve böyle bir ticaretin değiş tokuşla, barter sistemiyle yürütüldüğü bir dönemden beri Mersin en önemli mihenk taşı, en önemli kalkınma noktası, lojistik ve ticaretle, dış ticaretle bağımlı, limana dayalı bir sektörden bahsediyoruz.
1: Sizin yani kitabınızı da başlık olmuştur aslında.
20: Evet, Mersin dediğiniz bir limandır aslında. Yani evet, limanı çıkarın geriye, Mersin'den geriye bir şey kalmaz. Ya da sembolik anlamda limanla limonu çıkarın geriye. Ki ikisinin de Mersin tarihindeki yeri 150 yıllık bir tarih. Ondan önce limanlar yok mu? Olmaz olur mu? Yani limanlar dediğiniz, tekrar söylüyorum, mesela Kız Kalesi, Korikos ya da Eloza Sebaste, şimdiki Ayaş, çok önemli limanlar. Hititler döneminden, Etiler döneminden, savaşlar döneminden Anadolu'nun dünyaya açılan kapıları bunlar. Tabii Tarsus çok önemli. Tarsus yani o 4000 yıllık hikayenin en önemli noktalarında. Yani Kleopatra'nın Antonis'le buluştuğu bir liman hareketinden bahsediyoruz. Mersin o konuda özellikle Tarsus'un önemini yitirmesiyle, ki coğrafi bir önem yitirmedir o, herhangi bir sosyal siyasal gelişme değildir. Liman doluyor, artık limanda büyük gemilerin yanaşması mümkün olmuyor. Hadi derinliği olan bir yer bulalım derken önce Kazanlı, sonra Karaduvar deniyorlar, olmuyor. Ha, Mersin diye bir yer var diyorlar ve Mersin'de keşke 1908 yılında Mersin ana liman haline gelebilseydi. Yani o Hallaçya'nın 1908 yılında gelip fizibilite çalışmasını bitirdiği, yatırım aşamasına getirdiği bir limandan bahsediyoruz. Neresi o liman? Deliçay'la Müftü Deresi arası ya da Eferenk Deresi dediğimiz, işte doğusuyla batısıyla Mersin'in tümünü bir liman haline getiren, daha sonra da defalarca deneniyor bu, işte Hallaçyan mümkün olmuyor, Cavit Bey geliyor, mümkün olmuyor. Cumhuriyet kuruluyor, mümkün olmuyor. Daha önce konuştuk bunları. Demokrat Parti'nin gelişiyle ivme kazanan bir liman. Ama o limana asıl yeni misyonu yüklemeye çalışan ama bir türlü başarılı olamayan bir Özal politikaları var. Ya 1980 yılından başlayarak 24 Ocak kararlarıyla beraber bugün Çin'i Çin yapan, bugün dünyanın en önemli Amerika'ya kafa tutan ekonomisini yükselişini sağlayan Çin'i ayağa kaldıran en önemli etken nitelikli endüstri bölgeler, serbest bölgeler. Yani 10 tane serbest bölge kurmuş. Her biri farklı farklı alanlarda kendini geliştiren. O serbest bölgeler sayesindeki üretimiyle Çin bugün bütün dünyanın tedarikini sağlayan ülke haline gelmiş. Ekonomisini, yükselişini sağlayan Çin'i ayağa kaldıran en önemli etken nitelikli endüstri bölgeler, serbest bölgeler. Yani 10 tane serbest bölge kurmuş. Her biri farklı farklı alanlarda kendini geliştirmiş.

0: alternatif olarak koyabilseydik bugün Mersin bambaşka bir yerde olurdu. Ya da Özal'ın nitelendirdiği o Tarsus'la bugünkü ne diyelim yine Müftü Deresi ya da biraz daha ötede hadi Mezitli Deresi arasındaki bölgeyi serbest şehir haline getirebilmiş olsaydık sadece Mersin değil Türkiye bugün çok farklı bir yerde olurdu.
1: Hep yapsaydık, yapabilseydik.
0: Evet yani.
1: Bunları çok söylemişiz.
0: Yani ama şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Bir varlık var, bir değer var. Her tehditte o değerin nasıl önemli olduğunu buluyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz. Ama o tehdidi fırsata çevirecek adım bir türlü atılmıyor. Hep keşkelerle devam eden bir şey. En son pandemi. Pandemi koptuğu vakit, pandemide herkes evlerine kapandığı vakit, Çin'deki tedarik zincirinin en ciddi halkası koptuğu vakit ne dedik? Ya keşke Mersin o konuda bir Çin'le birlikte daha pandemi olmadan önce hareket edebilseydi, Çin'in bir takım yatırımları, bir takım üretim merkezlerini buraya taşıyabilseydik. Mesela benim o az önce zikrettiğim Mersin dediğiniz bir liman da aslında kitabın ön sözünde ben özellikle bir manifestoyu koydum ön söze. 2008 yılında benim dile getirdim. 2008 yılında ben bunu anlatıyorum. Nitelikli bölgelerin mesela Kazanlı Seyhan projemiz vardır bizim biliyorsun. Sadece turizmle sınırlı kıldık onu. Oysa 2011 yılında önce 2009 yılında Kürşat Tüzmen sonra arkasından gelen Zafer Çağlayan ikisi de ekonomiden sorumlu bakanlar. Çok önemli o zaman ekonomiden sorumlu bakanlar da bakandı yani.
1: Tabii ki.
0: Bakandı. Şimdikiler sadece bakıyorlar ama onlar gerçekten bakandı. Onların döneminde mesela Çin'i gidip gördükleri vakit ya bizim bunlardan neyimiz eksik demeye başlamışlardı. Mesela seninle yıllarca şeyi konuştuk. Dubai çölden bir cennet yaratıyor, bir yatırım vahası yaratıyor finansman açısından, turizm açısından. Biz cenneti çöle çeviriyoruz. Yani Mersin'in son özellikle son 10-15 yılda uğradığı saldırılar doğa anlamında uğradığı saldırılara baktığım vakit bu cenneti cehenneme nasıl çevirebiliriz noktasına gelen bir Mersin'den bahsediyoruz.
1: Sizinle yaptığımız sohbetlerde Mersin'in önemini anlatırken şöyle bir konuyu öne çıkartmak lazım. Siz hiçbir zaman olaya duygusal bakmadınız. Mesela yazdığınız kitabı da ben okudum. Diğer kitapları da okudum. Her defasında Mersin'i bir alternatif olarak her anlamda gösterdiğinizde bunu ben Mersin'de yaşıyorum ya ben burada yaşadığım için Mersin dememişsiniz. Hep gerekçeler ortaya koyuyorsunuz ve bunlar mantıklı.
0: Hong Kong'da da yaşasaydım, Beyrut'ta evet. da yaşasaydım Mersin'in bölgesel olarak nasıl önemli bir noktada olduğunu anlatırdım yani. Görürdüm, söylerdim.
1: Bu çok öne çıkmış ama Mersin bunu anlamamış. Yani Mersin içinde yaşayan insanlar, Mersin'de yaşayan insanlar, iş dünyası işte özellikle oda başkanları, STK başkanları, evet duygusal yaklaşmışlar, açıklamalar da duygusal ama Mersin gerçeğini anlatamamışlar.
0: Şimdi hani deryada yüzüp deryadan habersiz balıklar gibiyiz diye bir tabir vardır. Yani bu mealde bir tabir vardır. En son Ticaret Sanayi Odası'nın bir meclis toplantısı yapıldı. Sanıyorum dün yapıldı. Çarşamba günüydü. Orada mesela Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın verdiği bir bakış var. Laskiye ile gidip görüşmüş Ticaret Odası'ndan bir heyet. O görüşmelerin arkasından gelip şu söyleniyor. Irak, Suriye ve Türkiye yeni bir çekim merkezi haline gelecektir. Yani Hürmüz'e alternatif yeni bir harita belirleniyor. Şimdi Ticaret Sanayi Odası paylaşırken haberlerini eskiden yorum yazabiliyorduk. O yorumları kapatmışlar. Bunun üzerine onu paylaşan arkadaşlara yazdım. Yani hepsi benim dostum, arkadaşım. Dedim ki ana konteyner limanı olmadan bir Mersin bu haritanın neresinde? Yani sizin bu haritanın bir yerinde yer alabilmeniz için ana konteyner limanına sahip olmanız lazımdı. Veya başka bir ifade söyleyeyim. Ana konteyner limanı nerede yapılacaksa bu üç Suriye, Irak, Türkiye üçgeninin merkezinde yer alacaktır. Bu Suriye'de de yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde paylaştım ben bunu bir öngörü olarak. Suriye'deki şu andaki gidişat

0: ana konteyner limanının Tartus'ta, Laskiye'de yapılması Türkiye'den yapılmasından çok daha rahat. Çünkü Suudi Arabistan Hürmüz'de gelmekte olan tehlikeyi görünce bir defa internet kablolarının geçtiği bir yerden bahsediyoruz ve tehdit altında. Bugün İran diyor ki bu uzak doğuyu, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan internet altyapısı fiber kablolar ki bütün iletişim oradan geçiyor. Yani uçağın inip kalkmasından tut hastane randevusuna kadar ya da finans sektöründe bankacılık hizmetinin senin maaşını gidip çekebileceğin banka hizmetini alabilmen için ATM'nin çalışabilmesi için bu kabloya ihtiyaç var ve bu kablolar bugün tehdit altında. Suudi Arabistan diyor ki madem ki öyle biz buna alternatif olarak Suriye'den Suudi Arabistan'a oradan da uzak doğuya Güneydoğu Asya'ya uzanacak bir kabloyu yeniden alternatif olarak döşemeye başlayalım. İşte 10-15 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor ki bir senede kendini finanse edecek bir yatırımdır. Bunun için seçtiği yer neresi? Suriye. Ve Suriye, Suudi Arabistan bu Hürmüz gelişmeleri, Dubai'nin düştüğü durum, Katar'ın düştüğü durum, çaresizlik içinde bir anda o sırça köşklerin tümünün yıllar içinde kurulan 20 yıl 30 yılda kurulan o sırça köşklerin iki tane dronla adeta berhava edilmesi oranın nasıl bir pamuk ipliğine bağlı yani Hürmüz'e bağlı Hürmüz'ün karşısında yer alan İran'ın karşısında yer alan Dubai'nin Katar'ın diğer Kuveyt'in diğer bütün ülkelerin yani Körfez ülkelerinin, Haliç ülkelerinin nasıl risk altında olduğunu gördü Suudi Arabistan. Buna alternatif olarak nereyi düşünüyor şimdi? Suriye'yi düşünüyor. Peki bizim bu konuda bir çalışmamız var mı? Biz 2009 yılında o kitabımda yer verdiğim ana konteyner limanını 2009 yılında biz hayata geçirebilmiş olsaydık ya da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı o 2009'daki tanımımızla hayata geçirebilmiş olsaydık 30 milyon yolcuyu indirip kaldıran bir Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ana havalimanı, hap limanı ve Mersin ana konteyner limanını hap limanı olarak hayata geçirebilseydik Dubai'nin yerini alırdık.
1: İş dünyası şöyle bir hata mı yapıyor? Limanımız var mı? Evet var. Uluslararası havalimanımız var mı? Evet var. Daha ne istiyoruz?
0: Ya yemin et sen başın ağrımaz ama bizim vizyon olarak ortaya koymaya çalıştığımız o hayal projesiyle bunun uzaktan yakına ilgisi yok. Sen İstanbul'dan alman gereken bütün dünyayı Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Uzak Doğu'ya, Güneydoğu Asya'ya taşıyacak olan kavşak noktasını İstanbul yerine eğer Çukurova'ya biz deruhte edebilseydik çok farklı bir yerde olurduk. Yani bugün Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Gaziantep Havalimanı'ndan çok da fazla bir farkı yok. Antalya bizim 10 katımız yolcu taşıyor. 20 katımız ne 110 milyon yolcuya hitap ediyor. İstanbul'da yeni tasarlanan, yeni hayata geçirilen havalimanı 100 milyon yolcuya göre tasarlanmış. Şimdi eğer biz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gerçek anlamda bir İstanbul'a alternatif, Marmara'ya alternatif, o benim önerimle yani deprem sonucunda 15 milyonluk bir şehrin tekrar 5 milyona inmesi halinde olası riskler nedeniyle sadece ölümlerden, depremin yıkımından bahsetmiyorum. Ondan sonra İstanbul'un yaşanamaz hale gelmesi, yeniden ayağa kalkması bir 20 senesini alacaktır. Ve zaten en büyük hata 5 milyonu taşıyamaz İstanbul'a 15 milyonu yönlendirmekti. Bunun yerine alternatif olarak biz Çukurova'yı yapabilmiş olsaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk. Uluslararası liman derken ben evet Mersin'de bir liman var. İyi kötü Türkiye'nin 4. limanı ama benim söylediğim ana konteyner limanına kavuşabilmiş olsaydı Mersin bugünkü limanı da şemsiyesi altına alan sadece İskenderun değil, sadece Laskiye Tartus değil, sadece Beyrut değil, sadece Hayfa değil, sadece Kıbrıs'ta Limassol ya da Magosa, Girne değil, sadece Mısır'da Dimyat ya da İskenderiye limanları değil, hepsine hitap edebilen bir limandan bahsediyorum. Bu bir lojistik mimari olacaktı. Limanla kalmayacaktı ki, bütün dünyanın lojistik sektörü mutlaka Mersin'de bir yer almak için, yerleşmek için, burada istihdam sağlamak için ve faaliyetini burada sürdürmek için gelecekti. Çünkü bahsettiğim 10 tane limanın tümüne hitap edecek olan bir lojistik mimari inşa edilecekti. Biz sevgili Serkan 15 yıldır daha bir lojistik köyünü hayata geçiremedik. Kayseri'de var lojistik köy, Mersin'de yok. Şimdi Yenice'de bir lojistik köyden bahseder. Her gelen vali orayı bir ziyaret eder, arkasından bir demeç patlatır. İşte Yenice'de lojistik köy. Yenice'de lojistik köy başka bir şey. Benim anlattığım lojistik köy bambaşka bir şey. Şimdi o lojistik köye alternatif olarak mevcut liman ne yaptı? Geldi Atatürk Parkı'nın önüne. Az önce fotoğrafta da paylaşırız birazdan, sen de ben de. Kocaman gemi yanaşıyor.
1: Evet.
0: Atatürk Parkı'nın önündeki rıhtımı lojistik köy yaptı. Elleşlemeyi orada yapıyor. Mersin'in payına düşen ne bundan? %90'ı yabancılara ait, %50'si Singapurlara, %40'ı bir Avustralya emekli fonuna, %10'u da Akfen grubuna, Hamdi Akın'ın Akfen grubuna ait olan bir limandan bahsediyoruz. Bu limanın Mersin'e katkısı ne? Sıfır.
1: Mersin'e katkısı, işte baktığınız zaman iş dünyasının önemli isimleri Mersin'den uzaklaşmış. Mersin'i terk etmiş.
0: Çünkü Mersin'i tarih boyunca, bugüne özgü bir sorun da değil. 150 yıldır Mersin'e gelen her yabancı, her yatırımcı önce burayı bir transit alanı haline getirmiş. Kazanacağını kazanmış, vuracağını vurmuş ve sıçrayıp gitmiş. Nereye gitmiş? İstanbul'a gitmiş, Avrupa'ya gitmiş, dünyanın çeşitli yerlerine gitmiş. Ama burada kalmamış. Burada bir sermaye birikimi, Mersin'i ayağa kaldıracak bir sermaye birikimi yok. Mersin şöyle bir acımasız tablosu da var. Mesela Antep'te kökleşmiş bir sermaye vardır. Bu sermaye Antep'e hizmet eder ve Antep'ten kazandığını da Antep'e koyar. Mersin'de kazanılan Mersin'de kalmıyor. En acımasız yanı da şu, Mersin'de ısrarla kalmak isteyenlerin de biz ayağından çekerek yerle bir ediyoruz.
1: Pişman ediyoruz.
0: Pişman ediyoruz
1: kaldıklarına. Oysa ki biz sizinle Eski Mersin programları da bu sene özellikle fazla yaptık. Eski Mersin programlarında gerçekten Mersin'e değer katan çok fazla isim ve bunların içerisinde belediye başkanları da var, iş insanları da var. Kadınların rolü mesela çok önemli rolleri var. Bunların hepsi ön plana çıkmış ve birer birer eritmişiz.
0: Ya 1890'da mesela bu şehir daha 2500 nüfuslu bir köyken bir Mavromat yaratmış. Bir Bodusak yaratmış. Bunlar şimdi adlarını söylediğim vakit yani gülüp geçiyor insanların çoğu. Bodusak'ı, Mavromat'ı nedir falan filan diyorlar da bunlar Doğu Akdeniz havzasının en önemli biri lojistik, ama lojistikle beraber sanayileşmeyi de kuran insanlar bunlar. Yani İngiltere'ye alternatif ya da Amerika İç Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber artık pamuğa erişemez hale gelmiş olan Avrupa'nın o tarihte İngiltere tekstilde ön plandadır. Sanayileşmeyi ön plana çıkararak bütün ne diyelim dokuma endüstrisi İngiltere'ye aittir. İngiltere'nin Anadolu'daki bağlantı noktasıdır. Hem sanayileşme, İngiltere'den makinaları alıp getirmiş. Düşünebiliyor musun o tarihte, yani 2500 nüfuslu, 3000 nüfuslu bir şehirden bahsediyorum. Ya da Tarsus diyelim, 20 bin nüfuslu, 15-20 bin nüfuslu bir yerde 1000 civarında istihdam yaratıyor Mavromatti. Ama Mavromatti onunla kalmıyor ki. Finansman da var. Banka kuruyor. Kendisi de Bodusaki. İkisinde ayrı ayrı bankaları var Mersin'de. Bununla da kalmıyor.
1: Ne kadar güçlü iş insanları.
0: Bununla da kalmıyorlar. Uzak doğudan Avrupa'ya uzanan, bugün bahsettiğimiz bu lojistik sektöründe Mersin işte o tarihte sıçrama noktası olarak kullanıyorlar. Bütün gemiler, bütün ihtiyaçlar ipeğinden tut baharatına kadar, kalayına kadar, her türlü madenine kadar Mersin'e geliyor ve Mersin'den dağıtılıyor. Ki liman yok Mersin'de, iskeleler üzerinden. Mavromatti'nin kendisine özgü iskelesi var. Bodusaki'nin tren demir yolu bağlantısı var, tesisinden iskeleye mal taşıyıp sağlayacak olan. Bodusaki sadece Mersin'de değil, Bodusaki İstanbul'da turizme yatırım yapıyor. Yani bir gece misafir edilmediği, kapıda bırakıldığı
1: Perapalas.
0: Perapalası alıyor. Sadece o değil. Bodosaki dediğim vakit bütün Karadeniz bölgesinde Bartın, Zonguldak arasındaki bütün kömür madenlerinin işletmecisi.
1: Anlattığınız yıllarda esnaf da para kazanıyor.
0: O kazanmaz olur mu? Yani hep
1: esnaf
0: şey...
1: da mutlu.
0: Şimdi tekrar söylüyorum, ana konteyner limanı Mersin'e yapılmış olsaydı ne olurdu diye soranlara esnaf ağzıyla cevap veriyorum. Esnafların bakışıyla anlatıyorum. Ağzıyla demeyeyim, bakışıyla anlatıyorum. Bugün günde 2000 tantuni satanın 20 bin tantuni sattığını düşün. Ya örneği oradan vereyim.
1: Evet.
0: 500 kilo cezerye satanın 5 ton cezerye sattığını düşün. Çünkü yaşadık biz bunu.
1: Yani ben onu diyeceğim. Yani anlattığınız şey aslında bir hayal değil. Mersin zaten bunlar yaşamış bir kent.
0: Ya 5 metrekare bir dükkan Uray Caddesi'nde günde 2000 kilo pirinci, ki pişirdiğim vakit 2000 kilo pirinç aşağı yukarı suyuyla beraber bilmem çeşnisiyle beraber 10.000 kişilik bir porsiyona hitap eder. Belki daha da fazla. Ona hitap eden 5 metrekarelik dükkanlardan bahsediyorum. Şimdi oteller yapılıyor.
1: Şimdi siz hızlı geçtiniz. Bunu ilk defa dinleyenler var. Uray Caddesi'nde bir pilavcı günde 2000 kilo pirinçli pilav yapıyor.
0: Ben canlı tanıyım.
1: Evet,
0: ben canlı
1: pilav yapıyor.
0: Ben canlı tanıyım.
1: 2000 kilo pirinci pilav yapıyor ve 10.000 kişiye bu pilavı günlük satıyor.
0: Yemek olarak satıyor.
1: Evet.
0: Yemek olarak satıyor.
1: Mersin'de yaşandı bu olay.
0: Kesinlikle. Ve öyle tarih öncesinden falan 79-82 Irak-İran Savaşı. Irak-İran Savaşı'nda Mersin en önemli lojistik üs haline getirildi, geldi. Ve tabii onda Özal'ın politikaları, iki ülkeyle de dengeli politika yürütmesi, iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürmesi, para ödeyemeyen Irak'a sen petrolü ver ben sana her türlü gıdayı, ilacı, her türlü ihtiyacını karşılayayım diyen bir politika sonucu Mersin ve İskenderun bir nebze ikinci planda kalsa da Mersin önemli bir mihenk taşı haline gelmişti. Ve biz onu sürdürebilseydik bambaşka bir yerde olurduk. Şimdi İran Savaşı daha patlak vermeden ben dedim ki Hürmüz Boğazı kapanacak işte burada yayınlar.
1: Tabii
0: yani,
1: canım daha savaş yoktu bile ortada.
0: Şubat ayında biz yaptığımız programlarda inşallah bir gün YouTube'a yüklediğimiz vakit insanlar açıp bakarlar ha bunlar ne konuşmuşlar diye merak edenler 50 sene sonra 100 sene sonra eğer uzayda bir yerlerde duruyorsa sesimiz dinlerler ve görürler bunu. Şimdi o tarihte dedim ki Mersin'in ayağına yeni bir fırsat geliyor. Ya duygusal yaklaşmamanın şeyidir o. İran halkının verdiği mücadeleye, İran'ın uğradığı haksız saldırılara karşı çıkmak ayrı bir şeydir. Ona insan olarak karşı çıkarım. Ama bir yandan da bir hayatın gerçeği var. Hayatın gerçeği nedir? İran'ın ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün Mersin üzerinden sağlanabilmesidir. İşte Mersin'le oranın arasında bir organik bağ kurmaktır. Türkiye bunu yapamadı.
1: Yapamadı, evet.
0: Şu anda Pakistan yapıyor onu.
1: Biz savaş çıkmadan önce bu öngörüyü ortaya koymuştunuz siz. Ama geldiğimiz süreçte hayır böyle bir şey yok.
0: Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na, diğer bütün odalara, derneklere gönderdiğim mesajlar duruyor. Şubat ayında yolladım. Bu öngörülerimi, buna göre bir hazırlık yapılması gerektiğini, buna göre hükümete gidilip bu konunun anlatılması gerektiğini, ya şu anda iktidar bu fırsatların hangisinin farkında çok emin değilim. Yani az önce bakan dedik ya, o dönemin bakanları bunu Kürşat Düzmen defalarca kaptı. 2008-2009'dan bahsediyorum. 2002'den itibaren Irak'ın yaşadığı bütün şeylerde Saddam'la da görüşen, Saddam'dan sonrasıyla da görüşen ve o görüşmelerde Türkiye'nin payına ne düşer? Bunun pastasının en büyük diliminin Mersin'i nasıl sağlayabilirim diyen iki tane bakandan bahsediyorum.
1: Kürşat Düzmen'in bir toplantısını hatırlıyorum. Daha yeni bakan olmuştu. O zaman işte burada ilk toplantısını yapıyor. Karşısında da ulusal basının temsilcileri var. Şöyle seslendi. Arkadaşlar dedi artık dedi bütün önemli toplantıları Mersin'de yapacağız. Bütün önemli konuları Mersin'de açıklayacağız. Kendinizi ulusal basına söylüyor. Ona göre hazırlayın.
0: Mesela
1: bu çok çok önemli bir atılımdı bana göre.
0: Kesinlikle ama gerçekten hakkını vermediğimiz, yani şimdi ahde vefa adına bir şeylere konuşmamız lazım. Madem ki bir kapanış programı yapıyoruz. Kürşat Tüzmen'in bakışıyla ben Mersin'i anlatmaya çalışayım. Kürşat Tüzmen bakan olmadan önce, mesela 2002 seçimlerinde ben Kürşat Tüzmen'in Mersin'den milletvekili olup bakan olmasını çok savundum, çok istedim. Kim karşı çıktı? Ali Er karşı çıktı. Ve Ali Er'in karşı çıkışıyla beraber Mersin'in almadığı Kürşat Tüzmen'i kim aldı? Antep aldı.
1: Gaziantep.
0: Bugün Antep'in ihracatta, özellikle sanayi ürünü ihracatında bir noktaya gelmesinde gerçekten Kürşat Bey'in büyük payı vardır. Büyük katkısı vardır. Sonra 2009 yılında koşullar değişti. Ya dedik hadi bu sefer Kürşat Bey'i Mersin'e alalım. Kürşat Bey'i Mersin'e aldığımızda yine Uray Caddesi'nde Azakhan'ın karşısında İhracatçılar Birliği'nin binası vardı. Ve orada muhteşem bir toplantı salonumuz vardı. Neden İhracatçılar Birliği'ni aldık, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere taşıdık ayrı bir soru. Orada ilk defa bir toplantı yapıyor Kürşat Bey. İşte bütün derneklere, odalara, sivil toplum örgütlerinin sözcülerine, Ziraat Odası'ndan MESİ adına, MİSİ adına, Ticaret Sanayi Odası'na, borsaya, herkese söz veriyor. Ben de elimi kaldırdım. Dedi ki Abdullah Bey, yani kişi olarak dedim ki ya bana iki dakika, yani hangi kurumun şeyinden çalacaksanız hepsi razıdır benim söz almama, iki dakikasını bana feda etmeye, bir konuyu anlatmak istiyorum, buyur gel dedi. Çıktım, kürsüye çıktım. O sırada Çukurova Uluslararası Havalimanı yok.
1: Yok, evet.
0: Çukurova Uluslararası Havalimanı yerine Erdem'le Ayaş arasında bir stol tipi küçük
1: kuyu tarafına bir şey düşünülüyor.
0: Kumkuyu bir havalimanı düşünülüyor. Küçük bir havalimanı. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur.
1: Hatta pisti kısa, nasıl uzatırız falan filan tartışmaları
0: aynen,
1: var.
0: Aynen. Yani küçük uçakların öyle, bugünkü Boeing 737'ler bir yana, çok daha küçük uçakların bile inip kalkamayacağı. Dedim ki Mersin'i havalimanı konusunda gelin bölgenin en önemli üssü haline getirelim. İşte orada ben Uluslararası Fuar Merkezi'ni dile getirdim. Orada Dünya Ticaret Merkezi'ni bu havalimanının etrafında oluşmasını dile getirdim. Şöyle bir düşündü. Gitmiş görmüş dünyayı. Ya yani ben Kürşat Bey'in Ekonomi Bakanlığı'nda memur olarak geçtiği günden beri tanıyorum. Ondan öncesini de tanıyorum. Ondan önce de bir şirketin dış ticaret müdürüydü. Mersin'e gelir giderdi. Bizden fiyatlar falan alırdı. STFA'daydı. O zamandan beri tanırım. Dedim ki yapılması gereken şey çok basit. Burayı öyle bir konuma getirelim ki burası bütün dünyanın Orta Doğu'yla, Uzak Doğu'yla Batı'yı buluşturan bir nokta haline getirelim. Şöyle bir baktı baktı. Oraya dedi mutlaka Airbus A300'leri indirmemiz lazım. Airbus A300'ler dedin 700-750 yolcuya hitap eden, kanat genişliğini, yani pistleri bu kanat genişliğine
1: Türkiye'de
0: göre.
1: Türkiye'de sadece herhalde İstanbul'a inebiliyor diye hatırlıyorum.
0: İnemiyordu o sırada.
1: Evet doğru, o yıllarda
0: o
1: inemiyordu.
0: O sırada inemiyordu.
1: Yeni havalimanına inemiyordu.
0: Kanat genişliğini buna göre ayarlayalım dedi. Şimdi o projeden biz nereye geldiğimizi gayet rahat görüyoruz. Yani dediğim gibi biz o fırsatları değerlendirebilseydik, ana konteyner limanını mesela projelendiren, ÇED dosyasını tamamlayan Kürşat Bey'in dönemindeki kadrodur.
1: İşte geçmişe baktığımız zaman gerçekten hep fırsatlar, tehditler ve kaçırdıklarımızı çok fazla konuşmuşuz. Kent merkezini, mesela bir ticaret merkezini çok fazla konuşmuşuz. Trafiği mesela çok fazla konuşmuşuz. Bunların hepsinin kent merkezinden insanların uzaklaştırdığı nedenler olarak aslında karşımıza çıkıyor. İşte bahsettiğiniz esnaf. Yani esnaf iş yapamıyor Mersin merkezinde. Uzaklaşıyor.
0: Olan kaçıyor. Haklı evet. Olarak kaçıyor. Yani 3 kişinin gelip bir hamburger yiyebilmesi, bir tantuni yiyebilmesi için arabasını park etme şansı yok.
1: Evet.
0: Niye gelsin? Yoksa hadi adını da verelim. Forum yapıldığı vakit ben hep şunu iddia ettim. Çamlıbel'le, yani Cumhuriyet Meydanı ile Gümrük Meydanı arasındaki bölgedeki Atatürk Caddesi 10 tane forumu cebinden çıkarır. Potansiyel olarak. Tek eksiği var, araba park etme şansın yok. O sırada daha henüz pandemi de patlak vermemişti. Ona rağmen sokak alışverişi dünyada yükselen trendti. Bugün çok daha yükselen trend. Yani cadde alışverişi, caddeyi bir alışveriş merkezi haline geldi.
1: Gaziantep yaptı, Afyon yaptı, Urfa yaptı. Birçok yerde gördüm ben bunu. Eskişehir yaptı.
0: Bu çok rahatlıkla yapılabilirdi. Mesela bunu da sağlayamadık. Otopark sorunu çözemedik ve çözemediğimiz sürece de burası çökme noktasına mahkumdur. Seninle konuştuğumuz programlarda hep anlatıyoruz. Şimdi limanın karşısında Müfide İlhan var. Hal Mahallesi var. Değil mi?
1: Evet.
0: Limana serbest bölgeye 500 metre uzaklıkta ve nefes alacağım bir şey yok. Yani çökmüş artık. İflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şey anlamında, inşaat anlamında, gelişme anlamında, sosyal doku anlamında iflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şehir nereye taşındı? Yer olmadığı için ya mevcut yeri bıraktı, Erdemli'ye taşındı şehir. Şu anda Erdemli'ye doğru gidiyor. Kargapınar, ondan sonra Arpaşbahşiş, Alata,
1: Silke'ye dayandı.
0: Alata, Erdemli.
1: Evet. Şimdi bir de yine ben geçmiş programları tararken bir sözünüz çok hoşuma gitti. Bu bir yatırım tavsiyesidir. Özellikle altını çiziyorsunuz. Mersin'e yatırım yapmayın.
0: Evet. Evet.
1: Çünkü artık Binasto bu memlekette şişmiş vaziyette, balon patlamış vaziyette. Ama bahsettiğiniz alanlar işte Erdemli'ye kadar, Silivke'ye kadar alanlara şöyle bir bakalım. Hem yeni binalar var hem de devam eden inşaatlar var.
0: Şimdi o cümleyi ben nerede kullandım? Bir toplantıya bir arkadaşımın ricasıyla katıldım. Konuşmacılar var, işte anlatıyorlar. Mühendisler var, mimarlar var, odalar var, dernekler var, anlatıyorlar. Önemli biri kalktı söz aldı. Dedi ki, Mersin öyle bir potansiyele sahip ki dedi, ne alırsanız burada altına dönüşecek. Aman dedi, bir an önce ne bulursanız alın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de not düştü. Ben de söz aldım. Yine bir aykırı tavrım vardır benim. Yani aslında davetli değilim. Sadece misafirim.
1: Dayanamadım.
0: Evet. Dedim ki arkadaşlar, ben size bir yatırım tavsiyesinde bulunacağım. Mersin'de inşaat sektörü öylesine şişmiştir ki sakın buraya yatırım yapmayın. Önce bunları bir satın. Yazık değil mi? Yani şimdi inşaat yapmak kolay. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir senelik bir istihdam sağlıyorsunuz. Aslında palyatif bir iyileşme.
1: Tabii.
0: Yani her sektör canlanıyor. Peki inşaat bittiği vakit herkes kapının önüne. Ve o inşaatı satmadığınız, o inşaatı doldurmadığınız sürece, onu söyleme sebebim de şuydu. Ana konteyner limanına kavuşmamış bir Mersin'de siz 1 milyon dolarlık daireyi satamazsınız.
1: Sonra işte binanın elektriğini yapan elektrik mühendisine daire veriyorsunuz. İşte
0: asansörü yapana asansör veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu sefer 1 milyon dolara sizin satmadığınız daireyi asansörcü getiriyor. 500 bin dolara müşteri bulursa satmaya çalışıyor. Demek ki fiyatı 500 bin dolarmış oran. O 1 milyon dolar değilmiş. Ve bu kadar çok rakamını verdim. Dünyada %4,5'tür gayri safi milli hasılada inşaatın aldığı pay. Bunun %1 artması demek orada bir balonun oluşmaya başladığını gösterir. İstanbul'da balon var dediğimiz vakit 5,5'u 6'yı bulmuştu İstanbul. Ve bir balondan söz edilir. Çin 6'yı bulduğunda bir balondan söz edilmeye başlanmıştı. Halen daha Çin'deki o balonun patlama riskine karşı bütün dünya nefesini tutmuş seyrediyor. Mersin'de rakam verdim. 3,5'tan 15'e çıkmış.
1: Siz sınırı 5-6 diyorsunuz, biz 15'ten
0: 15'e çıkmışız. Tarım 20'den 10'a düşmüş, inşaat 3,5-4'ten 15'e çıkmış. Bu balon patlayacak. Benim işim uyarmak. Yani benim işim orada inşaat yapmış vatandaşın inşaatını pohpohlamak ya da alkışlamak değil ki. Ben fotoğrafı görüyorum. Ben kötü haber veriyorum. Yani dağın ötesinde görünmeyeni bugünden söylüyorum. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez.
1: İşte tarım alanlarını biz binalara çevirdik. %20'den %10'a düşürdük. Bu da şunu gösteriyor aslında. Kapanın elinde kalan tarım alanlarına biz bir an evvel bina dikelim.
0: Evet, yani ineği ömür boyu sütünü alıp oradan peynir, yoğurt, yününden, derisinden, tırnağından, her şeyinden, boynuzundan faydalanmak yerine kısa vadede ineği kesip yemeyi tercih ettik. Evet, bir jenerasyon için, bir nesil için kurtuluştur. Yani adam oturup o limon bahçesini niye beklesin, 30 dönümlük 40 dönümlük limon bahçesini? Şimdi düşünebiliyor musun? Ülkenin geldiği noktaya bak. Ülke 18 trilyonluk bir bütçeye sahip 2026 itibariyle. Rakama dikkat. 18 trilyonluk bütçenin %15'ini faize veriyoruz. Tarıma verdiğimiz destek ne kadar? Binde birin altında.
1: Yok etmişiz.
0: Yok etmişiz. Ve özellikle Mersin'de bu çok dramatik olarak görülüyor zaten. Küçük üretici satabilen, hadi şansı yaver gitmiştir, işte dağla deniz arasında bir bölgede ise hani hep anlatılır, adam Avrupa'ya tedaviye giderken çocuklarıyla vedalaşıyor, vasiyet ediyor. Diyor ki erkek çocuklarıma zeytinliği bıraktım, kız çocuklarıma da kumluğu bıraktım, yani hiçbir işe yaramıyor. Dönüşünde bir bakıyor ki erkek çocuklar dolmuşla gelmişler onu karşılamaya. Kızlar son model arabalarda. Ya ne oldu diyor. Ben erkek çocuklarımı kurtarmak için en değerli yerleri onlara. Diyorlar ki inşaat.
1: Şu an işte örnekleri Mersin'den Erdem Yesilirke'ye kadar uzanan bölge.
0: Tabii adam tekrar söylüyorum 30 dönüm yerde 4 tane apartman dikse. Allah bereket versin. Yani her çocuğuna iki daire bırakır, kendisi de gider keyif içinde. Niye gidip uğraşsın ilaçlamayla, bu maliyetlerle tarım nasıl yapılacak Türkiye'de? Mümkün değil ki.
1: Yine geçmiş programlarımızdan bir örnek vereyim. Domates 120-150 bandına çıktığında siz burada şunu söylediniz. Yani niye şaşırıyorsunuz ki? Yani sadece domatesi biz tezgahta görüyor ve fiyatına şaşırıyoruz. Oysa ki siz savaş öncesi ve geldiğimiz noktada domatesin aslında bu darbeyi yediğini anlattınız bize.
0: Tabii İran'ın Rusya tedariki kapanınca savaş nedeniyle İran her türlü ürünün ihracatını durdurunca Rusya o tarihte iklim itibariyle kendi domatesi yetişmediği için Rusya'ya domates üreticisi yapan da biziz. Evet. O uçak düşürülme hikayesinden sonra
1: doğalgazla domates üretmeye başladılar.
0: Tabii bedava doğalgaz duruyor. Seraları kurdular. Seralarda dünyanın en büyük domates ihracatçısı olurlarsa şaşmam Ruslar, ama belli mevsimde yetişmiyor ya da o lezzete ulaşmıyor. İran'dan 3 kuruş aldıkları domatesi Türkiye'den almaya başladı. Geçici bir şeydi o. Geçici bir dönemdi. O dönemde işte dün baktım domates fiyatları 40 liraya gerilemiş.
1: Yani tabii yazla beraber
0: 140 biraz daha. Liradan 40 liraya gerilemiş. Büyük ihtimalle Ruslar artık kendi domatesleri de kısa dönemde devreye girdi. Buraya kadar.
1: Ama işte bu tabii bizi hem üreticiyi etkiliyor derinden, hem de tüketiciyi çok derinden etkiliyor. Sonuçta insanların şu an en büyük derdi ekonomi. Ekonomik gerekçeler de artık ilk sıralarda yer alıyor. İşte yaz geldi, Kurban Bayramı. Tabii ki herkes tatil yapmak ister. Tabii ki herkes bir aylara gitmek ister. Fakat bu imkan yok artık. Bir de şöyle bir gerçek var. Turizme bağlayayım. Mersin bundan pay alamayan bir kent.
0: Mersin hem pay alamıyor, yani hani derler ya hem kel hem fodul diye, tam o tabir. Yani bugün bakıyorum o 9 günlük bir bayram tatili var ya önümüzde, fiyatlar uçmuş.
1: Tabii.
0: Fiyatlar uçmuş. Yani giremeyeceğin kalitesiz otellerde 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liradan bahsediliyor.
1: İşte bir yoğunluk, herkes talep edince otomatikman fiyat yükseliyor.
0: Fiyatlar uçmuş ve senin sınırlı bir potansiyelin var. Orada senin yanı başında Gazipaşa'dan başlayarak Alanya, oradan uzan Serik,
1: gidiyor, evet.
0: Kemer, Ege'ye kadar uzanan bütün coğrafyada çok güzel, çok kaliteli oteller var. Ve Türkiye'de bu kur çıpasının, Türk lirasının bu kadar değerli hale gelmesiyle birlikte
1: değersiz.
0: Türk lirası çok değerli şu anda. Türk lirasının 70 lira olması lazım dolar karşısında.
1: Ha, o dolarla kıyaslıyorsunuz.
0: Dolarla Türk lirası çok değerli. Türk lirasının mutlaka bu ihracatla ithalat dengesinin sağlanabilmesi için ihracatın teşvik edilmesi, ithalatın cezalandırılması gerekir. Bunun için ne lazım? Pahalı
1: doların pahalı olması lazım.
0: TL'nin ucuz olması lazım. Bunu yapmadığın sürece ihracat olduğu yerde duruyor, hatta düşüşte. Yani Nisan ihracatı, işte yakında Mayıs'ı da açıklayacağız. Mayıs'ta tam bir düşüş yaşanacak çünkü 9 günde tatil. Yani sanki biz dünyanın en zengin ülkesi, sanki Singapur'uz, Norveç'iz gibi. 9 günlük tatil.
1: Bu arada 9 günü 12 gün yapanlar da oldu. Var. Çarşamba 19 Mayıs olunca Perşembe Cuma'yı birleştirip.
0: Ya bugünden zaten tatil tabii, başladı Türkiye'de.
1: Tabii. Maalesef yani dediğiniz gibi çalışmaya daha çok ihtiyacı olan bir ülke ama tatilleri de kovalıyoruz. Teşekkür ederiz. Dilinize sağlık.
0: Ederim.
1: Gerçekten yine böyle bir özet oldu ama yine önemli konulara da dikkat çektik. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la beraberdik.
0: Yine buyurun. Bütün dinleyicilere, izleyicilere iyi bir yaz sezonu diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyoruz.
0: O bayramı zaten dileyeceğiz ama sürçülisan ettikse bu 9 ay boyunca, ondan dolayı da affımızı dileyelim.
1: Evet.
0: Karınca kararınca kendi dünya görüşlerimizi, kendi ekonomi bakışımızı yansıtmaya çalıştık. Bu vesileyle de sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo ülkü.

grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kulvacı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi

0: Bugün 22 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar mahallesindeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Laskiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralya Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: yıkıldım. Sevmeye gücüm yok, yok, yok. Artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı, bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybetti onu. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

0: yoruldun. Sen bahara sevdalı güneş delisi, sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç apansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Kapılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecek yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak mutlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Çiftçi 1581 mobil radarla denetim yapılacağını, tuzak radar uygulamasının olmayacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı öncesinde kasaplık faaliyeti yapan işletmelerle tatlı unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik 40 bine yakın denetim yaptıklarını bildirdi. Ankara merkezli 23 ilde kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli tutuklandı. 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde dereye düşerek kaybolan otomobildeki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgelin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba? Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanımda. Arkadaş kundura üzüm işanımda.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 22 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar Mahallesi'ndeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Laskiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralia Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: İster
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Rama Kayahan'la başladık 1992 yılından. Beni anlamadın ya. Nilüfer'le devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Şarkımız da Yeniden Sev. Hoş geldiniz.

Modası geçmeyen tek dönem 90'lar oldu desek yeridir. Müziği de unutulmuyor, yaşam stili de beraberinde getirdiği yeniliklerdi. 90'ları görmeyen nesil bile 90'ların her türlü detayına hakim. 90'lar hakkında bilmemiz gereken birkaç tane bilgiden bahsedeyim. Tetris. Tetris uzayda oynanan ilk oyun olma özelliği taşıyor. Bir dönem bugünün cep telefonu gibi kimsenin elinden düşürmediği Tetris'ler Rus astronot Spiro tarafından da çok seviliyor olmalı ki 93 yılında beraberinde uzaya götürüyor bu oyunu. Retro'ya 1995 yılından Metin Arolat'a ait Dert Değil şarkısını çaldık ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 98

Ama çok seviyor olmalı ki 93 yılında beraberinde uzaya götürüyor bu oyunu. Retro'ya 1995 yılından Metin Arolat'a ait Dert Değil şarkısını çaldık ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 98 yılındayız. Şarkımızda Bağırıyorsam Sebebi Var.

Nesin albümü 1993 yılında yayınlandı. Bu albümden seçtiğimiz şarkı Çatlasın Tüm Düşmanlar ve 2002 yılındayız. Nilkar İbrahimgil'in ilk albümü Nil Dünyası'ndan bugün sizlere çalacağım şarkı Pelin.

Devam ediyorum. Bugün nasıl ki iPhone hayatımızı domine ediyor, o zamanlarda en başta Nokia telefonlar geliyordu. Ve bu telefonda yılan oynamayanı ortamlarda çok da ciddiye almıyorlardı. Her ne kadar 90'ların sonuna yetişmiş olsa da 3210 modeli

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecek kentleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

İlk olarak 1998 yılında yayımlansa da 93'te İngilizce'ye çevrilmesiyle Amerika'da satış rekorları kırıyor ve zirveye yerleşiyor. Ve bu vesileyle 90'ların en çok satan kitabı unvanını alıyor. Öyle ki 2002'ye kadar süren bu furya simyacıyı gelmiş geçmiş en çok satan Portekizce kitap haline getirdi. 90'lı yılların şarkılarını çalıyoruz ve bu arada 90'lar hakkında da ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum sizlere. Şahsenem 2000 yılından Efsane Aşk albümünden Yüreğim Meskendir Aşka dedi ve 93 yılını atlıyoruz. Sinan Erkoç, Uykularım Delik Deşik şimdi bizimle.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusu eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden taburcu edildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
13: HDI Sigorta.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
15: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
4: En iyi müzik, en iyi program.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecek yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmedi.

0: Bugün 22 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar mahallesindeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Laskiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus Pozantı otoyolu damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralya Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: 18 ay.
9: Ergülden Mobilyanı şimdi al.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülkü.
12: Son 2 3

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

İnsan bazen günlerin ne kadar hızlı geçip gittiğini görünce birden telaşlanıyor değil mi? Daha fazla şey yapayım, işte kendime daha fazla zaman ayırayım, belki yapmak istediklerim var, onlarla daha fazla ilgileneyim gibi düşünceler sarıyor dört bir tarafı. Gerçekten de öyle. Zaman çok çabuk ilerliyor. Farkında mısınız hafta başında? Merhaba, yeni bir hafta başlıyor. Kim bilir bize neler getirecek diye başlamıştım programı ama hafta sonuna şu kadarcık zaman kaldı önümüzde. Kıymetini bilelim, iyi değerlendirelim içinde bulunduğumuz günleri. 22 Mayıs 2026 güzel bir gün. Gülgüne Gülle'desiniz. Hoş geldiniz.

birlikteliğimiz başladı Gülgüne Gül'le de. Bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vereceğim. Bazı insanlar meraklıdır biliyorsunuz. Gün içerisinde gördükleri şeyleri bile anlamlandırmak isterler. Ben de bunların en güzel örneklerinden bir tanesiyim. Ama merak etmeseydim size anlatacak çok da fazla hikayem olmazdı. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Günlük olaylar hakkında böyle herkese sıradan gelen şeyler hakkında düşünmeyi, fikir yürütmeyi ve bunlara cevaplar bulmayı seven insanlar mutlaka vardır sizin de etrafınızda. İşten dönerken, işte yemek yerken, belki de uykuya dalarken, hayatının her anında evrenin yaşam üzerine bıraktığı küçük parmak izini çözmek ister ya bu insanlar. İşte bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatta aklımızı kurcalayan harika soruların harika cevaplarını vermeye çok niyetliyim.

puanı doğrarız ama gözlerimizi neden yaşarttığını bilir miyiz acaba? Alın size akıl kurcalayan bir soru. Evet, soğan doğrarken soğan hücrelerini de parçalara ayırmış oluyoruz. Soğan hücreleri de iki bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi alyanazlar diye bilinen enzimleri içeriyor. Diğeri de sülfit bileşiklerinden oluşan amino asitleri içeriyor. Bu iki bileşen aslında aside dönüşüyor biz bunları keserken. Kararsız bir yapıya sahip olan sülfenik asit ise kısa sürede uçucu bir kükürt bileşiğine dönüşüyor. Bu gaz hızla havaya yayılıyor ve gözümüze ulaştığında da yakıcı bir aside dönüyor. Ama gözümüzü yakan tam olarak bu gazın etkisi değil. Yanlış anlaşılma olmasın burada. Gözyaşımızın tepkiye girmesi sonucu oluşan sülfürik asit. Yani gözümüzü nemli tutan bu sıvıda oluşan küçük miktardaki sülfürik asit çok duyarlı olan göz sinirlerini uyarıyor ve yaşarmasına sebebiyet veriyor. Soğan kokusu dediğimiz de aslında tam olarak bu gazın kokusu. Sülfürik asit gözümüze temas ettiğinde gözyaşı bezlerimiz bu tehlikeyi algılıyor ve nüfus eden sülfürik asidi gözyaşı salgılamaya başlıyor. Ne kadar da bilimsel anlattım gibi. Bunun gibi birçok sorunun cevabı bugün programda.

Elmanı kesildikten sonra neden karardığını hiç merak etmiş miydiniz? Ben merak ettim ve sizler için araştırdım. Şimdi bir elmanın kabuklarını soyduğunuzda ya da ortadan ikiye kestiğinizde böyle kısa sürede karardığını ve o parlak rengini kaybettiğini muhtemelen görmüşsünüzdür. Buna neden olan ana unsur içerisindeki polifenol oksidaz enzimiymiş meğer. Bu enzim havanın oksijenini alıp elmada bulunan taninle birleşip kararmaya sebebiyet veriyormuş. Elma kesilirken ya da ısırılırken açılan yüzeydeki hücreler de bu etkiyle bölünüp parçalanıyorlar. İçerisindeki polifenol oksidazlar da havada bulunan oksijenle birleştiği anda elma yüzeyi de böyle renk değiştirmeye başlıyor. Kararmayı önlemek için elmayı kestikten hemen sonra suya koyabilirsiniz. Bu şekilde hava ile ilişkisi kesildiğinden kararmayacaktır ama sudan çıkardığınızda rengi esmerleşmeye devam edecektir, aklınızda olsun. Ya da bu kararmayı durdurmak için C vitamini kullanabilirsiniz. Esmerleşen meyvenin üzerine mesela limon suyu dökebilirsiniz. İçindeki C vitamini kararmaya sebep olan taninin oksijenle reaksiyona geçmesini engelleyeceği için bu şekilde meyvede kararmayacaktır. Ya da meyvenin kararması yavaşlayacaktır desek çok daha doğru olacak. Canlar.

0: Gülgüne Gülle, Gülgüne Gülle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

problemlerinden bir tanesidir değil mi? Denize girdiğimizde deniz anasıyla temas etmenin vücudumuza zarar vermesi. Peki neden dersiniz? Sizler için araştırdım bunu da. Deniz anaları da diğer bütün canlılar gibi aslında tehlike anında kendini savunmaya alıyor. Dış çevreden bir tehdit hissettiği anda bir savunma hücresini kullanıyor. Bu hücrenin içindeki bir madde de yakıcı kapsülleri dışarıya çıkarıyor ve temas ettiği yüzeye zarar veriyor. Deniz anaları bu kapsülleri sadece savunmak için değil, aynı zamanda avlanmak için de kullanıyor. Deniz anasına dokunduğunuzda deniz anası bunu bir tehdit olarak algıladığı için ve savunma hücrelerini derimize empoze ettiği için kabarıyoruz, şişiyoruz ve kaşınıyoruz. Hücre içinden çıkan her yakıcı kapsül patlıyor çünkü derimize biraz daha fazla zarar veriyor. Deniz anasının derimizle temas etmesi durumunda ilk olarak ağrının hafifletilmesi ve zehir etkisinin azaltılması için tahriş olan bölgeye amonyak ya da sirke uygulayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunlar yoksa deri hemen böyle deniz suyuyla hafifçe yıkanabilir ya da tahriş olan bölgeye tropikal bir krem sürmek de elbette yardımcı olacaktır. Ha bir de tahriş olan bölgeyi tatlı suyla yıkarsanız veya ovuşturursanız patlamamış yakıcı hücrelerin patlamasına yol açarsınız ve bu da derinizin çok daha zarar görmesine sebep olur.

0: benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Hep şöyle bir mit vardır. Hamam böcekleri radyasyondan etkilenmez. Acaba ne kadar doğrudur dedim, bunun peşine düştüm. Sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi radyasyon nükleer atomların yaptığı alfa, beta, gamma, x gibi ışınımlara verilen genel ad. Nükleer bir element yarılanma ömrü boyunca etrafına sürekli bu ışınları yayıyor zaten. Bu ışınların ömrü ve kat edebilecekleri mesafelerde farklı. Mesela alfa ışıması çok büyük etki yaratırken ince bir kağıt tabaka tarafından bile soğurulması mümkün oluyor. Hamam böcekleri radyasyondan etkilenip etkilenmediği hususu da işte burada netlik kazanıyor aslında. Hamam böceklerinin radyasyondan hiç etkilenmemesi tam olarak doğru değil ama üstlerini örten kitin tabakası nedeniyle pek çok canlıdan daha az etkilendiklerini söyleyebiliriz. Gelen ışınlar kitin tabakasında soğurularak hayati önem taşıyan organlara ulaşamıyor. İşte bu yüzden de hamam böcekleri insanlara göre radyasyona biraz daha dayanıklı oluyor.

bazen biraz yorulduğumuzda, bazen sinirlendiğimizde gözümüz seyirir ya. Acaba bunun nedeni nedir dersiniz? Gülgüne Gül'le de bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatımızda aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Şimdi göz seyirmesinin nedeni aslında göz kapağı kaslarının kapak kenarına paralel şekilde kasılması. Başka bir ifadeyle kas fasikülasyonu denilen göz kapağını kontrol eden kasların hızlı kasılması olayı. Genellikle de kas yorgunluğu, stres, az önce de söylediğim gibi ve aşırı yorgunluk en sık sebeplerinden. Göz seyirmeleri psikolojik veya nörolojik bozukluğun da habercisi olabiliyor. Bazı durumlarda da yalnızca kişinin gözlük ihtiyacı içerisinde olduğuna da bir işaret olabiliyor. Bu sorunun bir başka nedeni de gözyaşı azlığı. Buna ek olarak uykusuzluk ve aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk da tabii ki seyirme sebepleri arasında yer alıyor. Ama siz iyisi mi, böyle bir probleminiz varsa mutlaka bunu gidin bir uzmanına sorun. Uzmanından öğrenin, ne yapacağınızı da en azından bilin.

0: Güllü'ne Gül Güne Güllü.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusu eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi.
3: Spor.
2: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 18 ay 18.
0: 18, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke
14: her zaman her yerde.

Timsahların neden gözyaşı döktüğünü bilen var mı? Gül Günegül'le de bugün bilimsel yaklaşımları seven dinleyicilerim için günlük hayatta cevabı olmayan soruları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi timsah gözyaşları ibaresini aslında hepimiz az çok biliyoruz. Bir insanın hiç üzülmediği halde menfaati gereği üzülmüş gibi görünmesi sonucunda timsah gözyaşları döktüğü söylenir. Timsahlarda ise bu durum duygusal değil, sadece fiziksel aslında. Timsahların kısmen büyük ebattaki canlıları avladıktan sonra onları yerken ağızlarını olduğunca çok açmaları gerekiyor biliyorsunuz. Bu da ağız kaslarını haddinden fazla zorlamalarını gerektiriyor. Bunun sonucunda da ağız kaslarına yapılan basınç gözlerden bir sıvı salgılanmasına neden oluyor. Yani timsahlar avını yerken üzülmüyorlar. Bu sıvı da bir gözyaşı değil aslında. Avını yemek için çektiği eziyetin bir nevi küçücük bir kanıtı.

Gülgüne Gül'le devam ediyor bilimsel yaklaşımları seven dinleyicilerim için. Günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vermeye devam ediyorum. Şimdi insanların biraz da seslerinden bahsetmek istiyorum size. Neden farklı olduklarına dair birçok tez var. Ses tellerimiz aslında birer kas biliyorsunuz. Ağzımızdan çıkan her ses akciğerlerden çıkan havanın bu kasları titreştirmesiyle oluşuyor. Ve her insanın ayrı bir sese sahip olması da ses tellerinin kalınlıklarının, gerginliklerinin ve boylarının farklı olmasıyla bağlantılı. Bu farklar her sese ait doğal bir titreşim frekansı aralığı meydana getiriyor. Böylece sesimiz bir başkasına göre daha kalın, daha ince ya da daha tiz çıkabiliyor. Sesin kuvveti ve perdesi ses tellerinin birbirleriyle yakınlaşması ve gerginliğiyle de biraz alakalı. Ses telleri de tıpkı bir enstrümanın telleri gibi. Mesela bir gitarın telleri gevşekse biliyorsunuz düşük perdeli bir ses çıkartır. Eğer telleri gererseniz sesler güçlenir. Ses tellerinde de aynı mantık geçerli aslında. Ses telleri uzun ve gevşekse sesler düşük perdeli çıkıyor ama kısa ve gergin ses telleri oldukça yüksek frekanslarda sesler üretebiliyor. Ne sen

Bilimsel konuları sevenler için bugün günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Kedilerin gözleri geceleri neden parlar dersiniz? Hemen anlatmak isterim. Şimdi kediler gündüzleri sadece mavi ve yeşil rengi seçebilirken geceleri renk seçme ihtiyacı olmadığından birçok canlıdan avantajlı hale geliyorlar ve görme keskinlikleriyle büyük de bir hareket kabiliyeti kazanıyorlar. İnsanların el fenerleriyle aydınlatarak böyle zar zor önünü görebildiği karanlık mekanlarda kediler 20 metre uzaklıktaki bir hayvanın kuyruğunu bile seçebiliyorlar ve son derece çevik hareketlerle ona ulaşabiliyorlar. Kedilerin görme kabiliyetini arttıran bu özellikleri aynı zamanda geceleri de gözlerinin parlamasına sebep oluyor tabii ki. Kedilerin gözlerinin damar tabakalarından biraz bahsedeyim. Çok enteresan bir özelliğe sahip. Aslında bu göz yapısı sadece kedilerde değil, daha pek çok memeli hayvanda da mevcut. Bu damar yapısının özelliği içerisinde de guanin kristalleri adı verilen ve gözün arka kısmına düşen ışığı yeniden retinaya yansıtan bir madde var. Bu sayede retinaya tekrar yansıyan ışığın bir kısmı mercekten geri dönüyor ve geceleri de kedilerin gözlerinin parlamasına sebebiyet veriyor. Bunu da öğrendiğimize göre iki güzel şarkı dinleyelim mi? Beni...

0: şu anda yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, ihmal etmeyin. Trafiğin son derece yoğun olduğu bu günlerde üzücü olaylar yaşamayın. Şimdi hazır trafik demişken, hava yastıkları kaza anında neden şişiyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Aslında hava yastıklarının geliştirilme tarihi 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. İlk zamanlarda uçak kazalarına karşı tasarlanmış ve bu dönemde patente alınmış. Arabalarda kullanılmaya başlanması da 80'li yılları bulmuş. Hava yastıkları 3 temel parçanın bir araya gelmesiyle üretiliyor. Birincisi ince böyle naylon iplikten üretilen bir silindir üzerine sarılarak yapılan yastığın kendisi. Ama hava yastıklarının şoför için olanları direksiyonda bulunduğundan tam silindir şeklinde demek yanlış olacaktır. Yastığın ikinci temel parçası da ona ne zaman şişmesi gerektiğini bildiren ve arabanın ön tarafına monte edilmiş olan sensör. Bu sensör sert bir yüzeye böyle 15-20 km saat hızla çarptığında sinyal verecek şekilde ayarlanıyor. Üçüncü ve son parçada kaza anında yastığın şişmesini sağlayan sistem. Hava yastıkları aslında sanılanın aksine herhangi bir gazla dolarak şişmiyorlar. Şişmeyi sağlayan kimyasal bir reaksiyon var ortada. Çarpma anında arabanın önündeki sensör bu tüpe bir elektrik sinyali gönderiyor. Bu olay esnasında küçük bir kıvılcım oluşuyor ve bu kıvılcımın ortaya çıkardığı ısı da nitrojen gazını açığa çıkarıyor. İşte çarpmadan sonraki 30 milisaniye içinde yastıkta açığa çıkan bu nitrojen yastığa doluyor, şişiyor ve yaralanmalara karşı emniyet bölgesi oluşturuyor.
1: Bu

0: Cemil Gül'le Gülgün.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı...

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülkü.
6: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
7: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
5: 106.5 Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Mersin'in en uzun soluklu radyo programı derken aslında abartmıyoruz. Mütevazi de olmaya gerek yok. Ben Serkan Sultan. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Bu sene de 9 ay konuştuk ve 9 ayın sonunda yine sezonun sonuna geldik. Allah selamet versin. İnşallah nice 9 senelere diyelim.
8: Nice 9 sezona mı diyelim, 9 aylık sezonlara mı diyelim? Tabii ilk defa dinleyenler ya da son zamanlarda dinleyenler pek bilmezler. Bizim 24 yıllık,
5: tabii ki,
8: hemen hemen 24 tabii. yıla dayanan bir uzun soluklu bir şeyim. Ya benim 24 yılım ama seni bilmiyorum.
5: Benim 30 oldu tabii ama sizinle 24 senedir
8: 24
5: burada program yapıyoruz.
8: Konuşup duruyoruz.
5: Evet.
8: Bazen aksıyor bazen ama bu sene hiç aksatmadık.
5: Çok şükür, evet.
8: Şükür 9 ayı tam bir şey karnesiyle tamamladık. Yani devamlılık konusunda karnemizde kırık yok. Tabii insan bir yandan da hüzünleniyor ya, işte güzel oluyordu yani, haftada bir gün geliyorduk, insanlar soruyorlar yani gerçekten. Ben dönüş beklemiyordum bu kadar çok yani, sokakta yürürken, bir yerde otururken gelip insanlar bu programda konuştuklarımızın bir kısmı ile ilgili yine değerlendirmeler, yine şeyler, fikirler almaya çalışıyorlar. O da insanı en çok mutlu eden, motive eden şey. Yoksa ne anlamı var yani, konuş konuş, Arapçadaki deyimle kellim kellim meymfe, yani bir yararı yoksa niye konuşalım ki?
5: Karşılığını görmek güzel. Zaten bizim buradaki bütün amacımız, belki bir şey düzeltebilir miyiz? Ya da belki birilerine bir şeyi hatırlar mıyız?
8: Çok doğru.
5: Şöyle ben bu sezon biz ne konuştuk diye şöyle bir geriye doğru baktım. Hemen sizde de ışıklar yanacaktır. Ana konteyner limanı. En çok konuştuğumuz konudan arasındaymış mesela. Liman ve limon. Sizin artık o bana göre patentli.
8: Benden geriye kalacak olan
5: patentli sonra. Artık o. Trafik meselesi. Mersin'in kaçırdığı fırsatlar. Yani mesela bir ortamda oturduğunuz zaman, ya biz bugün işte en çok bu sene ana konteyner limanını konuştuğumuzu söylediğiniz zaman insanların birçoğu diyecek ki, hala diyecek ki, hayırdır ya, ana konteyner limanında ne olmuş? Niye siz bu kadar çok bu ana konteyner limanını konuşmuşsunuz diyeceklerdir. Bu da şeyi gösteriyor maalesef, Mersin kamuoyu Mersin'in gündemine hakim değil ve çok uzak.
8: Evet. Şimdi neden ana konteyner limanı? Çünkü bu kentin en önemli değeri, varlık sebebi liman. Yani liman olmadı. Bugün de değil yani, tamam bugün Mersin limanını konuşuyoruz ama Tarsus'tan Silifke'ye kadar, Anamur'a kadar uzanan coğrafyada Fenikeliler döneminden kalma, yani 4000 yıldan bahsediyorum. Bu bölge hep limanlarla anılmış, ticaretle anılmış. Levant bölgesi dediğimiz işte Torosların, Mersin sınırından başlayan Torosların, Amanoslarla beraber Suriye, Suriye'den Lübnan dağlarına kadar, Ürdün sınırına kadar uzanan bir coğrafya Levant bölgesi. Levant bölgesinin de mihenk taşı Doğu Akdeniz'de birkaç liman. Birisi Beyrut'tur, birisi Laskiye'dir. Ki Beyrut ve Laskiye ya da diğer adıyla Latakiye, aşağı yukarı Levant bölgesi olarak, yani Fenikelilerden kalma çok önemli ticari bölgeler, alışveriş bölgeleri ve tabii limana dayalı bölgeler. Yani Levant bölgesi dediğimiz Fenikelilerden gelme bölgeyi konuşmaya başladığımız vakit, Mısır'dan İtalya'ya kadar uzanan bir Doğu Akdeniz bölgesinin özellikle bu havzada kalan alandan bahsediyoruz. Fenikeliler Kartaca'ya kadar gidip Kartaca'yı kurmuşlar ve ticaret güzergahı, dikkat et, işte Sayda Sur'dan başlar, İskenderiye, bizim İskenderun dediğimiz o bölgeye gelir. O bölgeye gelirken Kıbrıs'a uzanır. Kıbrıs'ta Limassol ve Famagosta ya da bizdeki deyimle Magosa Limanı, oradan canlı hayvanı aldığı, yüklediği Sayda Sur'dan getirip Kıbrıs'a bırakır canlı hayvanın bir kısmını, oradan da şarap alır ve böyle bir ticaretin değiş tokuşla, barter sistemiyle yürütüldüğü bir dönemden beri Mersin en önemli mihenk taşı, en önemli kalkınma noktası, lojistik ve ticaretle, dış ticaretle bağımlı, limana dayalı bir sektörden bahsediyoruz.
5: Sizin yani kitabınızı da başlık olmuştur aslında.
8: Evet, Mersin dediğiniz bir limandır aslında. Yani evet, limanı çıkarın geriye, Mersin'den geriye bir şey kalmaz. Ya da sembolik anlamda limanla limonu çıkarın geriye. Ki ikisinin de Mersin tarihindeki yeri 150 yıllık bir tarih. Ondan önce limanlar yok mu? Olmaz olur mu? Yani limanlar dediğiniz, tekrar söylüyorum, mesela Kız Kalesi, Korikos ya da Eloza Sebaste, şimdiki Ayaş, çok önemli limanlar. Hititler döneminden, Etiler döneminden, savaşlar döneminden Anadolu'nun dünyaya açılan kapıları bunlar. Tabii Tarsus çok önemli. Tarsus yani o 4000 yıllık hikayenin en önemli noktalarında. Yani Kleopatra'nın Antonius'la buluştuğu bir liman hareketinden bahsediyoruz. Mersin o konuda özellikle Tarsus'un önemini yitirmesiyle, ki coğrafi bir önem yitirmedir o. Herhangi bir sosyal siyasal gelişme değildir. Liman doluyor, artık limanda büyük gemilerin yanaşması mümkün olmuyor. Hadi derinliği olan bir yer bulalım derken, önce Kazanlı, sonra Karaduvar deniyorlar, olmuyor. Ha, Mersin diye bir yer var diyorlar. Ve Mersin'de keşke 1908 yılında Mersin ana liman haline gelebilseydi. Yani o Hallaçya'nın 1908 yılında gelip fizibilite çalışmasını bitirdiği, yatırım aşamasına getirdiği bir limandan bahsediyoruz. Neresi o liman? Deliçay'la Müftü Deresi arası ya da Eferenk Deresi dediğimiz, işte doğusuyla batısıyla Mersin'in tümünü bir liman haline getiren, daha sonra da defalarca deneniyor bu, işte Hallaçyan mümkün olmuyor, Cavit Bey geliyor mümkün olmuyor, Cumhuriyet kuruluyor mümkün olmuyor, daha önce konuştuk bunları, Demokrat Parti'nin gelişiyle ivme kazanan bir liman. Ama o limana asıl yeni misyonu yüklemeye çalışan ama bir türlü başarılı olamayan bir Özal politikaları var. Ya 1980 yılından başlayarak 24 Ocak kararları ile beraber bugün Çin'i Çin yapan, bugün dünyanın en önemli, Amerika'ya kafa tutan ekonomisini yükselişini sağlayan, Çin'i ayağa kaldıran en önemli etken nitelikli endüstri bölgeler, serbest bölgeler. Yani 10 tane serbest bölge kurmuş. Her biri farklı farklı alanlarda kendini geliştiren. O serbest bölgeler sayesindeki üretimiyle Çin bugün bütün dünyanın tedarikini sağlayan ülke haline gelmiş. Biz bunu, Çin 1990'larda başladı, 2000'lerden itibaren hızlandırdı süreci, ama mesela Özel başarılı olmuş olsaydı ya da 1973 Lübnan Savaşı patlak verdiğinde Lübnan yerine biz Mersin'i alternatif olarak koyabilseydik, bugün Mersin bambaşka bir yerde olurdu. Ya da Özal'ın nitelendirdiği o Tarsus'la bugünkü, ne diyelim, yine Müftü Deresi ya da biraz daha ötede hadi Mezitli Deresi arasındaki bölgeyi serbest şehir haline getirebilmiş olsaydık, sadece Mersin değil Türkiye bugün çok farklı bir yerde olurdu.
5: Hep yapsaydık, yapabilseydik.
8: Evet, yani
5: bunları çok söylemişiz.
8: Yani ama şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Bir varlık var, bir değer var. Her tehditte o değerin nasıl önemli olduğunu buluyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz. Ama o tehdidi, fırsatı çevirecek adım bir türlü atılmıyor. Hep keşkelerle devam eden bir şey. En son pandemi. Pandemi koptuğu vakit, pandemide herkes evlerine kapandığı vakit, Çin'deki tedarik zincirinin halkalı, en ciddi halkası koptuğu vakit ne dedik? Ya keşke Mersin o konuda bir Çin'le birlikte daha pandemi olmadan önce hareket edebilseydi, Çin'in bir takım yatırımları, bir takım üretim merkezlerini buraya taşıyabilseydik. Mesela benim o az önce zikrettiğim Mersin dediğiniz bir liman da aslında kitabın ön sözünde ben özellikle bir manifestoyu koydum ön söze. 2008 yılında benim dile getirdim. 2008 yılında ben bunu anlatıyorum. Nitelikli bölgelerin, mesela Kazanlı Seyhan projemiz vardır bizim, biliyorsun. Sadece turizmle sınırlı kıldık onu. Oysa 2011 yılında, önce 2009 yılında Kürşat Tüzmen, sonra arkasından gelen Zafer Çağlayan, ikisi de ekonomiden sorumlu bakanlar, çok önemli. O zaman ekonomiden sorumlu bakanlar da bakandı yani.
5: Tabii ki.
8: Bakandı. Şimdikiler sadece bakıyorlar ama onlar gerçekten bakandı. Onların döneminde mesela Çin'i gidip gördükleri vakit, ya bizim bunlardan neyimiz eksik demeye başlamışlardı. Mesela seninle yıllarca şeyi konuştuk. Dubai çölden bir cennet yaratıyor, bir yatırım vahası yaratıyor finansman açısından, turizm açısından. Biz cenneti çöle çeviriyoruz. Yani Mersin'in son, özellikle son 10-15 yılda uğradığı saldırılar, doğa anlamında uğradığı saldırılara baktığım vakit, bu cenneti cehenneme nasıl çevirebiliriz noktasına gelen bir Mersin'den bahsediyoruz.
5: Sizinle yaptığımız sohbetlerde Mersin'in önemini anlatırken şöyle bir konuyu öne çıkartmak lazım. Siz hiçbir zaman olaya duygusal bakmadınız. Mesela yazdığınız kitabı da ben okudum, diğer kitapları da okudum. Her defasında Mersin'i bir alternatif olarak her anlamda gösterdiğinizde, bunu ben Mersin'de yaşıyorum ya, ben burada yaşadığım için Mersin dememişsiniz. Hep gerekçeler ortaya koyuyorsunuz ve bunlar mantıklı.
8: Hong Kong'da da yaşasaydım, Beyrut'ta da yaşasaydım, Mersin'in bölgesel olarak nasıl önemli bir noktada olduğunu anlatırdım yani. Görürdüm, söylerdim.
5: Bu çok öne çıkmış ama Mersin bunu anlamamış. Yani Mersin içinde yaşayan insanlar, Mersin'de yaşayan insanlar, iş dünyası, işte özellikle oda başkanları, STK başkanları, evet duygusal yaklaşmışlar, açıklamalar da duygusal. Ama Mersin gerçeğini anlatamamışlar.
8: Şimdi hani deryada yüzüp deryadan habersiz balıklar gibiyiz diye bir tabir vardır. Yani bu mealde bir tabir vardır. En son Ticaret Sanayi Odası'nın bir meclis toplantısı yapıldı. Sanıyorum dün yapıldı, çarşamba günüydü. Orada mesela Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın verdiği bir bakış var. Laskiye ile gidip görüşmüş ticaret odasından bir heyet, o görüşmelerin arkasından gelip şu söyleniyor: Irak, Suriye ve Türkiye yeni bir çekim merkezi haline gelecektir. Yani Hürmüz'e alternatif yeni bir harita belirleniyor. Şimdi Ticaret Sanayi Odası paylaşırken haberlerini eskiden yorum yazabiliyorduk. O yorumları kapatmışlar. Bunun üzerine onu paylaşan arkadaşlara yazdım. Ya yani hepsi benim dostum, arkadaşım. Dedim ki ana konteyner limanı olmadan bir Mersin bu haritanın neresinde? Yani sizin bu haritanın bir yerinde yer alabilmeniz için ana konteyner limanına sahip olmanız lazımdı. Veya başka bir ifade söyleyeyim. Ana konteyner limanı nerede yapılacaksa bu üç, Suriye, Irak, Türkiye üçgeninin merkezinde yer alacaktır. Bu Suriye'de de yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde paylaştım ben bunu bir öngörü olarak. Suriye'deki şu andaki gidişat, ana konteyner limanının Tartus'ta, Laskiye'de yapılması Türkiye'den yapılmasından çok daha rahat. Çünkü Suudi Arabistan Hürmüz'de gelmekte olan tehlikeyi görünce, bir defa internet kablolarının geçtiği bir yerden bahsediyoruz ve tehdit altında. Bugün İran diyor ki bu uzak doğuyu, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan internet altyapısı, fiber kablolar ki bütün iletişim oradan geçiyor. Yani uçağın inip kalkmasından tut hastane randevusuna kadar ya da finans sektöründe bankacılık hizmetinin senin maaşını gidip çekebileceğin banka hizmetini alabilmen için ATM'nin çalışabilmesi için bu kabloya ihtiyaç var ve bu kablolar bugün tehdit altında. Suudi Arabistan diyor ki madem ki öyle biz buna alternatif olarak Suriye'den Suudi Arabistan'a oradan da uzak doğuya Güneydoğu Asya'ya uzanacak bir kabloyu yeniden alternatif olarak döşemeye başlayalım. İşte 10-15 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor ki bir senede kendini finanse edecek bir yatırımdır. Bunun için seçtiği yer neresi? Suriye. Ve Suriye, Suudi Arabistan bu Hürmüz gelişmeleri, Dubai'nin düştüğü durum, Katar'ın düştüğü durum, çaresizlik içinde bir anda o sırça köşklerin tümünün yıllar içinde kurulan 20 yıl 30 yılda kurulan o sırça köşklerin iki tane dronla adeta berhava edilmesi oranın nasıl bir pamuk ipliğine bağlı yani Hürmüz'e bağlı Hürmüz'ün karşısında yer alan İran'ın karşısında yer alan Dubai'nin Katar'ın diğer Kuveyt'in diğer bütün ülkelerin yani Körfez ülkelerinin, Haliç ülkelerinin nasıl risk altında olduğunu gördü Suudi Arabistan. Buna alternatif olarak nereyi düşünüyor şimdi? Suriye'yi düşünüyor. Peki bizim bu konuda bir çalışmamız var mı? Biz 2009 yılında o kitabımda yer verdiğim ana konteyner limanını 2009 yılında biz hayata geçirebilmiş olsaydık ya da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı o 2009'daki tanımımızla hayata geçirebilmiş olsaydık 30 milyon yolcuyu indirip kaldıran bir Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ana havalimanı, hap limanı da bir çalışmamız var mı? Biz 2009 yılında o kitabımda yer verdiğim ana konteyner limanını 2009 yılında biz hayata geçirebilmiş olsaydık ya da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı o 2009'daki tanımımızla hayata geçirebilmiş olsaydık 30 milyon

0: Limanımız var mı? Evet var. Uluslararası havalimanımız var mı? Evet var. Daha ne istiyoruz?
1: Ya yemin etsem başın ağrımaz ama bizim vizyon olarak ortaya koymaya çalıştığımız o hayal projesiyle bunun uzaktan yakına ilgisi yok. Sen İstanbul'dan alman gereken bütün dünyayı Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Uzak Doğu'ya, Güneydoğu Asya'ya taşıyacak olan kavşak noktasını İstanbul yerine eğer Çukurova'ya biz deruhte edebilseydik çok farklı bir yerde olurduk. Yani bugün Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Gaziantep Havalimanı'ndan çok da fazla bir farkı yok. Antalya bizim 10 katımız yolcu taşıyor. 20 katımız ne 10, 110 milyon yolcuya hitap ediyor. İstanbul'da yeni tasarlanan, yeni hayata geçirilen havalimanı 100 milyon yolcuya göre tasarlanmış. Şimdi eğer biz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gerçek anlamda bir İstanbul'a alternatif, Marmara'ya alternatif, o benim önerimle, yani deprem sonucunda 15 milyonluk bir şehrin tekrar 5 milyona inmesi halinde olası riskler nedeniyle, sadece ölümlerden, depremin yıkımından bahsetmiyorum. Ondan sonra İstanbul'un yaşanamaz hale gelmesi, yeniden ayağa kalkması bir 20 senesini alacaktır. Ve zaten en büyük hata 5 milyonu taşıyamaz İstanbul'a 15 milyonu yönlendirmekti. Bunun yerine alternatif olarak biz Çukurova'yı yapabilmiş olsaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk. Uluslararası liman derken ben evet Mersin'de bir liman var. İyi kötü Türkiye'nin dördüncü limanı. Ama benim söylediğim ana konteyner limanına kavuşabilmiş olsaydı Mersin, bugünkü limanı da şemsiyesi altına alan, sadece İskenderun değil, sadece Laskiye, Tartus değil, sadece Beyrut değil, sadece Hayfa değil, sadece Kıbrıs'ta Limasol ya da Magosa, Girne değil, sadece Mısır'da Dimyat ya da İskenderiye limanları değil, hepsine hitap edebilen bir limandan bahsediyorum. Bu bir lojistik mimari olacaktı. Limanla kalmayacaktı ki. Bütün dünyanın lojistik sektörü mutlaka Mersin'de bir yer almak için, yerleşmek için, burada istihdam sağlamak için ve faaliyetini burada sürdürmek için gelecekti. Çünkü bahsettiğim 10 tane limanın tümüne hitap edecek olan bir lojistik mimari inşa edilecekti. Biz sevgili Serkan 15 yıldır daha bir lojistik köyünü hayata geçiremedik. Kayseri'de var lojistik köy, Mersin'de yok. Şimdi Yenice'de bir lojistik köyden bahseder. Her gelen vali orayı bir ziyaret eder, arkasından bir demeç patlatır. İşte Yenice'de lojistik köy. Yenice'de lojistik köy başka bir şey. Benim anlattığım lojistik köy bambaşka bir şey. Şimdi o lojistik köye alternatif olarak mevcut liman ne yaptı? Geldi Atatürk Parkı'nın önüne. Az önce fotoğrafta da paylaşırız birazdan, sen de ben de. Kocaman gemi yanaşıyor.
0: Evet.
1: Atatürk Parkı'nın önündeki rıhtımı lojistik köy yaptı. Elleşlemeyi orada yapıyor. Mersin'in payına düşen ne bundan? %90'ı yabancılara ait, %50'si Singapurlara, %40'ı bir Avustralya emekli fonuna, %10'u da Akfen grubuna, Hamdi Akın'ın Akfen grubuna ait olan bir limandan bahsediyoruz. Bu limanın Mersin'e katkısı ne? Sıfır.
0: Mersin'e katkısı işte baktığınız zaman iş dünyasının önemli isimleri Mersin'den uzaklaşmış. Mersin'i terk etmiş.
1: Çünkü Mersin'i tarih boyunca bugüne özgü bir sorun da değil. 150 yıldır Mersin'e gelen her yabancı, her yatırımcı önce burayı bir transit alanı haline getirmiş. Kazanacağını kazanmış, vuracağını vurmuş ve sıçrayıp gitmiş. Nereye gitmiş? İstanbul'a gitmiş, Avrupa'ya gitmiş, dünyanın çeşitli yerlerine gitmiş. Ama burada kalmamış. Burada bir sermaye birikimi, Mersin'i ayağa kaldıracak bir sermaye birikimi yok. Mersin şöyle bir acımasız tablosu da var. Mesela Antep'te kökleşmiş bir sermaye vardır. Bu sermaye Antep'e hizmet eder ve Antep'ten kazandığını da Antep'e koyar. Mersin'de kazanılan Mersin'de kalmıyor. En acımasız yanı da şu, Mersin'de ısrarla kalmak isteyenlerin de biz ayağından çekerek yerle bir ediyoruz.
0: Pişman ediyoruz,
1: Pişman ediyoruz kaldıklarına.
0: uzaklaştırıyoruz. Oysa ki biz sizinle Eski Mersin programları da bu sene özellikle fazla yaptık. Eski Mersin programlarında gerçekten Mersin'e değer katan çok fazla isim, ve bunların içerisinde belediye başkanları da var, iş

0: insanlara da var. Kadınların rolü mesela çok önemli rolleri var. Bunların hepsi ön plana çıkmış ve birer birer eritmişiz.
1: Ya 1890'da mesela bu şehir daha 2500 nüfuslu bir köyken bir Mavromat yaratmış. Bir Bodusak yaratmış. Bunlar şimdi adlarını söylediğim vakit yani gülüp geçiyor insanların çoğu. Bodusaki, Mavromatti nedir falan filan diyorlar da bunlar Doğu Akdeniz havzasının en önemli biri lojistik ama lojistikle beraber sanayileşmeyi de kuran insanlar bunlar. Yani İngiltere'ye alternatif ya da Amerika İç Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber artık pamuğa erişemez hale gelmiş olan Avrupa'nın o tarihte İngiltere tekstilde ön plandadır. Sanayileşmeyi ön plana çıkararak bütün ne diyelim dokuma endüstrisi İngiltere'ye aittir. İngiltere'nin Anadolu'daki bağlantı noktasıdır. Hem sanayileşme İngiltere'den makinaları alıp getirmiş. Düşünebiliyor musun o tarihte yani 2500 nüfuslu, 3000 nüfuslu bir şehirden bahsediyorum. Ya da Tarsus diyelim 20 bin nüfuslu, 15-20 bin nüfuslu bir yerde 1000 civarında istihdam yaratıyor Mavromatti. Ama Mavromatti onunla kalmıyor ki. Finansmanda var. Banka kuruyor. Kendisi de Bodosaki. İkisinde ayrı ayrı bankaları var Mersin'de. Bununla da
0: Ne kadar
1: kalmıyor.
0: güçlü iş insanları.
1: Bununla da kalmıyorlar. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan bugün bahsettiğimiz bu lojistik sektöründe Mersin'i işte o tarihte sıçrama noktası olarak kullanıyorlar. Bütün gemiler, bütün ihtiyaçlar ipeğinden tut baharatına kadar, kalayına kadar her türlü madenine kadar Mersin'e geliyor ve Mersin'den dağıtılıyor. Ki liman yok Mersin'de, iskeleler üzerinden. Marumati'nin kendisine özgü iskelesi var. Bodosaki'nin tren bağlı demir yolu bağlantısı var. Tesisinden iskeleye mal taşıyıp sağlayacak olan. Bodosaki sadece Mersin'de değil, Bodosaki İstanbul'da turizme yatırım yapıyor. Yani bir gece misafir edilmediği kapıda bırakıldığı Perapalası alıyor. Sadece o değil. Bodosaki dediğim vakit bütün Karadeniz bölgesinde Bartın, Zonguldak arasındaki bütün kömür madenlerinin işletmecisi.
0: Anlattığınız yıllarda esnaf da para kazanıyor.
1: Kazanmaz olur mu? Yani hep şey.
0: Esnaf da mutlu.
1: Şimdi tekrar söylüyorum, ana konteyner limanı Mersin'e yapılmış olsaydı ne olurdu diye soranlara esnaf ağzıyla cevap veriyorum. Esnafların bakışıyla anlatıyorum. Ağzıyla demeyeyim, bakışıyla anlatıyorum. Bugün günde 2000 tantuni satanın 20 bin tantuni sattığını düşün. Ya örneği oradan vereyim.
0: Evet.
1: 500 kilo cezerye satanın 5 ton cezerye sattığını düşün. Çünkü yaşadık biz bunu.
0: Ben
1: Yani
0: onu diyeceğim. Yani anlattığınız şey aslında bir hayal değil. Mersin zaten bunlar yaşamış bir kent.
1: ya 5 metrekare bir dükkan Uray Caddesi'nde günde 2000 kilo pirinci ki pişirdiğim vakit 2000 kilo pirinç aşağı yukarı suyuyla beraber bilmem çeşnisiyle beraber 10 bin kişilik bir porsiyona hitap eder. Belki daha da fazla. Ona hitap eden 5 metrekarelik dükkanlardan bahsediyorum. Şimdi oteller yapılıyor.
0: Şimdi siz hızlı geçtiniz. Bunu ilk defa dinleyenler var. Uray Caddesi'nde bir pilavcı günde 2000 kilo
1: Ben
0: pirinçi pilav yapıyor.
1: canlı tanıyım. Ben
0: Evet,
1: canlı
0: pilav
1: tanı.
0: yapıyor.
1: Ben canlı
0: 2000
1: tanıyım.
0: 2000 kilo pirinci pilav yapıyor ve 10 bin kişiye bu pilavı
1: Yemek
0: günlük satıyor.
1: olarak satıyor. Yemek
0: Evet.
1: olarak satıyor.
0: Mersin'de yaşandı bu olay.
1: Kesinlikle ve öyle tarih öncesinden falan 79-82 Irak-İran Savaşı. Irak-İran Savaşı'nda Mersin en önemli lojistik üs haline getirildi, geldi. Ve tabii onda Özal'ın politikaları, iki ülkeyle de dengeli politika yürütmesi, iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürmesi, para ödeyemeyen Irak'a sen petrolü ver ben sana her türlü gıdayı, ilacı, her türlü ihtiyacını karşılayayım diyen bir politika sonucu Mersin ve İskenderun bir nebze ikinci planda kalsa da Mersin önemli bir mihenk taşı haline gelmişti. Ve biz onu sürdürebilseydik bambaşka bir yerde olurduk. Şimdi İran Savaşı daha patlak vermeden ben dedim ki Hürmüz Boğazı kapanacak işte burada yayınlar
0: Tabii
1: yani
0: canım, daha savaş yoktu bile ortada.
1: Şubat ayında biz yaptığımız programlarda inşallah bir gün YouTube'a yüklediğimiz vakit insanlar açıp bakarlar, ha bunlar ne konuşmuşlar diye merak edenler 50 sene sonra 100 sene sonra eğer uzayda bir yerlerde duruyorsa sesimiz dinlerler ve görürler bunu. Şimdi o tarihte dedim ki Mersin'in ayağına yeni bir fırsat geliyor. Ya duygusal yaklaşmamanın şeyidir o. İran halkının verdiği mücadeleye, İran'ın uğradığı haksız saldırılara karşı çıkmak ayrı bir şeydir. Ona insan olarak karşı çıkarım. Ama bir yandan da bir hayatın gerçeği var. Hayatın gerçeği nedir? İran'ın ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün Mersin üzerinden sağlanabilmesidir. İşte Mersin'le oranın arasında bir organik bağ kurmaktır. Türkiye bunu yapamadı.
0: Yapamadı, evet.
1: Şu anda Pakistan yapıyor onu.
0: Biz savaş çıkmadan önce bu öngörüyü ortaya koymuştunuz siz. Ama geldiğimiz süreçte hayır, böyle bir şey yok.
1: Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na, diğer bütün odalara, derneklere gönderdiğim mesajlar duruyor. Şubat ayında yolladım. Bu öngörülerimi, buna göre bir hazırlık yapılması gerektiğini, buna göre hükümete gidilip bu konunun anlatılması gerektiğini, ya şu anda iktidar bu fırsatların hangisinin farkında çok emin değilim. Yani az önce bakan dedik ya, o dönemin bakanları bunu, Kürşat Düzmen defalarca kalktı. 2008-2009'dan bahsediyorum. 2002'den itibaren Irak'ın yaşadığı bütün şeylerde Saddam'la da görüşen, Saddam'dan sonrasıyla da görüşen ve o görüşmelerde Türkiye'nin payına ne düşer? Bunun pastasının en büyük diliminin Mersin'i nasıl sağlayabilirim diyen iki tane bakandan bahsediyorum.
0: Kürşat Düzmen'in bir toplantısını hatırlıyorum. Daha yeni bakan olmuştu. O zaman işte burada ilk toplantısını yapıyor. Karşısında da ulusal basının temsilcileri var. Şöyle seslendi. Arkadaşlar dedi, artık dedi bütün önemli toplantıları Mersin'de yapacağız. Bütün önemli konuları Mersin'de açıklayacağız. Kendinizi ulusal basına söylüyor. Ona göre hazırlayın.
1: Mesela
0: bu çok çok önemli bir atılımdı bana göre.
1: Kesinlikle, ama gerçekten hakkını vermediğimiz, yani şimdi ahde vefa adına bir şeyleri konuşmamız lazım. Madem ki bir kapanış programı yapıyoruz. Kürşat Tüzmen'in bakışıyla ben Mersin'i anlatmaya çalışayım. Kürşat Tüzmen bakan olmadan önce, mesela 2002 seçimlerinde ben Kürşat Tüzmen'in Mersin'den milletvekili olup bakan olmasını çok savundum, çok istedim. Kim karşı çıktı? Ali Er karşı çıktı. Ve Ali Er'in karşı çıkışıyla beraber Mersin'in almadığı Kürşat Tüzmen'i kim aldı? Antep aldı.
0: Gaziantep aldı.
1: Bugün Antep'in ihracatta, özellikle sanayi ürünü ihracatında bir noktaya gelmesinde gerçekten Kürşat Bey'in büyük payı vardır. Büyük katkısı vardır. Sonra 2009 yılında koşullar değişti. Ya dedik, hadi bu sefer Kürşat Bey'i Mersin'e alalım. Kürşat Bey'i Mersin'e aldığımızda yine Uray Caddesi'nde Azakhan'ın karşısında İhracatçılar Birliği'nin binası vardı. Ve orada muhteşem bir toplantı salonumuz vardı. Neden İhracatçılar Birliği'ni aldık, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere taşıdık ayrı bir soru. Orada ilk defa bir toplantı yapıyor Kürşat Bey. İşte bütün derneklere, odalara, sivil toplum örgütlerinin sözcülerine, Ziraat Odası'ndan MESİ adına, MİSİ adına, Ticaret Sanayi Odası'na, borsaya, herkese söz veriyor. Ben de elimi kaldırdım. Dedi ki Abdullah Bey, yani kişi olarak dedim ki ya bana iki dakika, yani hangi kurumun şeyinden çalacaksanız hepsi razıdır benim söz almama, iki dakikasını bana feda etmeye. Bir konuyu anlatmak istiyorum. Buyur gel dedi. Çıktım. Kürsüye çıktım. O sırada Çukurova Uluslararası Havalimanı yok.
0: Yok, evet.
1: Çukurova Uluslararası Havalimanı yerine Erdem'le Ayaş arasında bir stol tipi küçük
0: kum kuyu bir, tarafına bir şey düşünülüyor.
1: Kum kuyu bir havalimanı düşünülüyor. Küçük bir havalimanı. Yani olsa ne olur, olmasa ne
0: hatta
1: olur.
0: Hatta pisti kısa, nasıl uzatırız falan filan tartışmaları
1: aynen,
0: var.
1: Aynen. Yani küçük uçakların öyle, bugünkü Boeing 737'ler bir yana, çok daha küçük uçakların bile inip kalkamayacağı. Dedim ki Mersin'i havalimanı konusunda gelin bölgenin en önemli üssü haline getirelim. İşte orada ben uluslararası fuar merkezini dile getirdim. orada Dünya Ticaret Merkezi'ni bu havalimanının etrafında oluşmasını dile getirdim. Şöyle bir düşündü. Gitmiş görmüş dünyayı. Yani ben Kürşat Bey'in Ekonomi Bakanlığı'nda memur olarak geçtiği günden beri tanıyorum. Ondan öncesini de tanıyorum. Ondan önce de bir şirketin dış ticaret müdürüydü. Mersin'e gelir giderdi. Bizden fiyatlar falan alırdı. STFA'daydı. O zamandan beri tanırım. Dedim ki yapılması gereken şey çok basit. Burayı öyle bir konuma getirelim ki burası bütün dünyanın Orta Doğu'yla, Uzak Doğu'yla Batı'yı buluşturan bir nokta haline getirelim. Şöyle bir baktı baktı. Oraya dedi mutlaka Airbus A300'leri indirmemiz lazım. Airbus A300'ler dedin 700-750 yolcuya hitap eden kanat genişliğini yani pistleri bu kanat genişliğine
0: Türkiye'de
1: göre.
0: Türkiye'de sadece herhalde İstanbul'a inebiliyor diye hatırlıyorum.
1: İnemiyordu o sırada.
0: Evet doğru o yıllarda
1: inemiyordu. O sırada inemiyordu.
0: Yeni havalimanına inemiyordu.
1: Kanat genişliğini buna göre ayarlayalım dedi. Şimdi o projeden biz nereye geldiğimizi gayet rahat görüyoruz. Yani dediğim gibi biz o fırsatları değerlendirebilseydik ana konteyner limanını mesela projelendiren ÇED dosyasını tamamlayan Kürşat Bey'in dönemindeki kadrodur.
0: İşte geçmişe baktığımız zaman gerçekten hep fırsatlar, tehditler ve kaçırdıklarımızı çok fazla konuşmuşuz. Kent merkezini mesela bir ticaret merkezini çok fazla konuşmuşuz. Trafiği mesela çok fazla konuşmuşuz. Bunların hepsinin kent merkezinden insanların uzaklaştırdığı nedenler olarak aslında karşımıza çıkıyor. İşte bahsettiğiniz esnaf. Yani esnaf iş yapamıyor Mersin merkezinde. Uzaklaşıyor.
1: Olan kaçıyor. Haklı evet. Olarak kaçıyor. Yani 3 kişinin gelip bir hamburger yiyebilmesi, bir tantuni yiyebilmesi için arabasını park etme şansı yok.
0: Evet.
1: Niye gelsin? Yoksa hadi adını da verelim. Forum yapıldığı vakit ben hep şunu iddia ettim. Çamlıbel'le yani Cumhuriyet Meydanı'yla Gümrük Meydanı arasındaki bölgedeki Atatürk Caddesi 10 tane forumu cebinden çıkarır. Potansiyel olarak. Tek eksiği var, araba park etme şansın yok. Ve o sırada daha henüz pandemi de patlak vermemişti. Ona rağmen sokak alışverişi dünyada yükselen trendti. Bugün çok daha yükselen trend. Yani cadde alışverişi, caddeyi bir alışveriş merkezi haline getirdi.
0: Gaziantep yaptı, Afyon yaptı, Urfa yaptı. Birçok yerde gördüm ben bunu. Eskişehir yaptı.
1: Bu çok rahatlıkla yapılabilirdi. Mesela bunu da sağlayamadık. Otopark sorununu çözemedik ve çözemediğimiz sürece de burası çökme noktasına mahkumdur. Seninle konuştuğumuz programlarda hep anlatıyoruz. Şimdi limanın karşısında Müfide İlhan var. Hal Mahallesi var. Değil mi?
0: Evet.
1: Limana serbest bölgeye 500 metre uzaklıkta ve nefes alacağım bir şey yok. Yani çökmüş artık. İflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şey anlamında, inşaat anlamında, gelişme anlamında, sosyal doku anlamında iflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şehir nereye taşındı? Yer olmadığı için ya mevcut yeri bıraktı, Erdemli'ye taşındı şehir. Şu anda Erdemli'ye doğru gidiyor. Kargapınar, ondan sonra Arpaş Bahşiş,
0: Silifke'ye dayandı.
1: Alata, Erdemli.
0: Evet. Şimdi bir de yine ben geçmiş programları tararken bir sözünüz çok hoşuma gitti. Bu bir yatırım tavsiyesidir. Özellikle altını çiziyorsunuz. Mersin'e yatırım yapmayın.
1: Evet. Evet.
0: Çünkü artık binasto bu memlekette şişmiş vaziyette, balon patlamış vaziyette. Ama bahsettiğiniz alanlar işte Erdemli'ye kadar, Silifke'ye kadar alanlara şöyle bir bakalım. Hem yeni binalar var hem de devam eden inşaatlar var.
1: Şimdi o cümleyi ben nerede kullandım? Bir toplantıya bir arkadaşımın ricasıyla katıldım. Konuşmacılar var. İşte anlatıyorlar. Mühendisler var, mimarlar var, odalar var, dernekler var. Anlatıyorlar. Önemli biri kalktı söz aldı. Dedi ki Mersin öyle bir potansiyele sahip ki dedi. Ne alırsanız burada altına dönüşecek. Aman dedi bir an önce ne bulursanız alın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de not düştü. Ben de söz aldım. yine bir aykırı tavrım vardır benim. Yani aslında davetli değilim. Sadece misafirim.
0: Dayanamadım. Evet.
1: Dedim ki arkadaşlar, ben size bir yatırım tavsiyesinde bulunacağım. Mersin'de inşaat sektörü öylesine şişmiştir ki sakın buraya yatırım yapmayın. Önce bunları bir satın. Yazık değil mi? Yani şimdi inşaat yapmak kolay. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir senelik bir istihdam sağlıyorsunuz. Aslında palyatif bir iyileşme.
0: Tabii.
1: Yani her sektör canlanıyor. Peki inşaat bittiği vakit herkes kapının önüne. Ve o inşaatı satmadığınız, o inşaatı doldurmadığınız sürece, onu söyleme sebebim de şuydu. Ana konteyner limanına kavuşmamış bir Mersin'de siz 1 milyon dolarlık daireyi satamazsınız.
0: Sonra işte binanın elektriğini yapan elektrik mühendisine daire veriyorsunuz. İşte
1: asansörü yapana asansör veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu sefer 1 milyon dolara sizin satmadığınız daireyi asansörcü getiriyor, 500 bin dolara müşteri bulursa satmaya çalışıyor. Demek ki fiyatı 500 bin dolarmış oran, o 1 milyon dolar değilmiş. Ve bu kadar çok rakamını verdim. Dünyada %4,5'tür gayri safi milli hasılada inşaatın aldığı pay. Bunun %1 artması demek orada bir balon oluşmaya başladığını gösterir. İstanbul'da balon var dediğimiz vakit 5,5'u 6'yı bulmuştu İstanbul. Ve bir balondan söz edilir. Çin 6'yı bulduğunda bir balondan söz edilmeye başlanmıştı. Halen daha Çin'deki o balonun patlama riskine karşı bütün dünya nefesini tutmuş seyrediyor. Mersin'de rakam verdim. 3,5'tan 15'e çıkmış.
0: Siz sınırı 5-6 diyorsunuz, biz 15'ten
1: 15'e çıkmışız. Tarım 20'den 10'a düşmüş, inşaat 3,5-4'ten 15'e çıkmış. Bu balon patlayacak. Benim işim uyarmak. Yani benim işim orada inşaat yapmış vatandaşın inşaatını pohpohlamak ya da alkışlamak değil ki. Ben fotoğrafı görüyorum. Ben kötü haber veriyorum. Yani dağın ötesinde görünmeyeni bugünden söylüyorum. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez.
0: İşte tarım alanlarını biz binalara çevirdik. %20'den %10'a düşürdük. Bu da şunu gösteriyor aslında. Kapanın elinde kalan tarım alanlarına biz bir an evvel bina dikelim.
1: Evet, yani ineği ömür boyu sütünü alıp oradan peynir, yoğurt, yününden, derisinden, tırnağından, her şeyinden, boynuzundan faydalanmak yerine kısa vadede ineği kesip yemeyi tercih ettik. Evet, bir jenerasyon için, bir nesil için kurtuluştur. Yani adam oturup o limon bahçesini niye beklesin, 30 dönümlük 40 dönümlük limon bahçesini? Şimdi düşünebiliyor musun? Ülkenin geldiği noktaya bak. Ülke 18 trilyonluk bir bütçeye sahip 2026 itibariyle. Rakama dikkat. 18 trilyonluk bütçenin %15'ini faize veriyoruz. Tarıma verdiğimiz destek ne kadar? 1/1'in altında.
0: Yok etmişiz.
1: Yok etmişiz. Ve özellikle Mersin'de bu çok dramatik olarak görülüyor zaten. Küçük üretici satabilen, hadi şansı yaver gitmiştir, işte dağla deniz arasında bir bölgede ise hani hep anlatılır, adam Avrupa'ya tedaviye giderken çocuklarıyla vedalaşıyor, vasiyet ediyor. Diyor ki erkek çocuklarıma zeytinliği bıraktım, kız çocuklarıma da kumluğu bıraktım, yani hiçbir işe yaramayan. Dönüşünde bir bakıyor ki erkek çocuklar dolmuşla gelmişler onu karşılamaya. Kızlar son model arabalarda. Ya ne oldu diyor. Ben erkek çocuklarımı kurtarmak için en değerli yerleri onlara. Diyorlar ki inşaat.
0: Şu an işte örnekleri Mersin'den Erdem Yesilirke'ye kadar uzanan bölge.
1: Tabii adam tekrar söylüyorum 30 dönüm yerde 4 tane apartman dikse. Allah bereket versin. Yani her çocuğuna 2 daire bırakır, kendisi de gider keyif içinde. Niye gidip uğraşsın ilaçlamayla, bu maliyetlerle tarım nasıl yapılacak Türkiye'de? Mümkün değil ki.
0: Yine geçmiş programlarımızdan bir örnek vereyim. Domates 120-150 bandına çıktığında siz burada şunu söylediniz. Yani niye şaşırıyorsunuz ki? Yani sadece domatesi biz tezgahta görüyor ve fiyatına şaşırıyoruz. Oysa ki siz savaş öncesi ve geldiğimiz noktada domatesin aslında bu darbeyi yediğini anlattınız bize.
1: Tabii İran'ın Rusya tedariki kapanınca savaş nedeniyle İran her türlü ürünün ihracatını durdurunca Rusya o tarihte iklim itibariyle kendi domatesi yetişmediği için Rusya'ya domates üreticisi yapan da biziz. Evet. O uçak düşürülme hikayesinden sonra
0: doğalgazla domates üretmeye başladılar.
1: Tabii bedava doğalgaz duruyor. Seraları kurdular. Seralarda dünyanın en büyük domates ihracatçısı olurlarsa şaşmam Ruslar, ama belli mevsimde yetişmiyor ya da o lezzete ulaşmıyor. İran'dan 3 kuruş aldıkları domatesi Türkiye'den almaya başladı. Geçici bir şeydi o. Geçici bir dönemdi. O dönemde işte dün baktım domates fiyatları 40 liraya gerilemiş.
0: Yani tabii yazla beraber
1: 140 biraz daha. Liradan 40 liraya gerilemiş. Büyük ihtimalle Ruslar artık kendi domatesleri de kısa dönemde devreye girdi. Buraya kadar.
0: Ama işte bu tabii bizi hem üreticiyi etkiliyor derinden, hem de tüketiciyi çok derinden etkiliyor. Sonuçta insanların şu an en büyük derdi ekonomi. Ekonomik gerekçeler de artık ilk sıralarda yer alıyor. İşte yaz geldi, Kurban Bayramı. Tabii ki herkes tatil yapmak ister. Tabii ki herkes bir yerlere gitmek ister. Fakat bu imkan yok artık. Bir de şöyle bir gerçek var. Turizme bağlayayım. Mersin bundan pay alamayan bir kent.
1: Mersin hem pay alamıyor, yani hani derler ya hem kel hem fodul diye, tam o tabir. Yani bugün bakıyorum, o 9 günlük bir bayram tatili var ya önümüzde, fiyatlar uçmuş.
0: Tabii.
1: Fiyatlar uçmuş. Yani giremeyeceğin kalitesiz otellerde 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liradan bahsediliyor.
0: İşte bir yoğunluk, herkes talep edince otomatikman fiyat yükseliyor.
1: Fiyatlar uçmuş ve senin sınırlı bir potansiyelin var. Orada senin yanı başında Gazipaşa'dan başlayarak Alanya, oradan uzan Serik, Kemer, Ege'ye kadar uzanan bütün coğrafyada çok güzel, çok kaliteli oteller var. Ve Türkiye'de bu kur çıpasının, Türk lirasının bu kadar değerli hale gelmesiyle birlikte
0: değersiz.
1: Türk lirası çok değerli şu anda. Türk lirasının 70 lira olması lazım dolar karşısında.
0: Ha, o dolarla kıyaslıyorsunuz.
1: Dolarla Türk lirası çok değerli. Türk lirasının mutlaka bu ihracatla ithalat dengesinin sağlanabilmesi için İhracatın teşvik edilmesi, ithalatın cezalandırılması gerekir. Bunun için ne lazım? Pahalı
0: doların pahalı olması
1: doların
0: lazım.
1: Pahalı olması lazım. TL'nin ucuz olması lazım. Bunu yapmadığın sürece ihracat olduğu yerde duruyor, hatta düşüşte. Yani Nisan ihracatı, işte yakında Mayıs'ı da açıklayacağız. Mayıs'ta tam bir düşüş yaşanacak. Çünkü 9 günde tatil. Yani sanki biz dünyanın en zengin ülkesi, sanki Singapur'uz, Norveç'iz gibi. 9 günlük tatil.
0: Bu arada 9 günü 12 gün yapanlar da oldu. Var. Çarşamba 19 Mayıs'ı önce Perşembe Cuma'yı birleştirip.
1: Ya bugünden zaten tatil tabii, başladı Türkiye'de.
0: Tabii. Maalesef yani dediğiniz gibi çalışmaya daha çok ihtiyacı olan bir ülke, ama tatilleri de kovalıyoruz. Teşekkür ederiz. Dilinize sağlık.
1: Ederim.
0: Gerçekten yine böyle bir özet oldu, ama yine önemli konulara da dikkat çektik. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yan'la beraberdik.
1: Yine buyurun. Bütün dinleyicilere, izleyicilere iyi bir yaz sezonu diliyorum.
0: İyi bayramlar diliyoruz.
1: O bayramı zaten dileyeceğiz, ama lisan ettikse bu 9 ay boyunca, ondan dolayı da affımızı dileyelim.
0: Evet.
1: Karınca kararınca kendi dünya görüşlerimizi, kendi ekonomi bakışımızı yansıtmaya çalıştık. Bu vesileyle de sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

Çektiğimizde Gonca'ydılar. Ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakar.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
1: Al götür beni.

Bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Son 2, 3, 4.

0: sen olunca.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.